0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu kaynaklarının istismarına göz yummadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim olursa olsun, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ayrıca Hollanda Başbakanı Yeten ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da telefonla görüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesini açıkladı.

Müslüm Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultayı için imza toplamasına ilişkinse CHP'nin şu an kurultay şansı yok. Tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı. Yalım'ın ifadesinde kurultay sürecinde delegelerin iradelerinin önceden şekillendirildiğine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Yalım, Özgür Özel için 115 delegeden imza topladım dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor dedi. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine geçit verilmiyor. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde yapılan operasyonlarda 255 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 250 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. Trendyol Süper Lig'deki maçların bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayımlandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda maçları kaçak yayımladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 43. oturumu sona erdi. Oturumda 3 tutuklu sanık daha savunma yaptı. Mahkeme heyeti duruşmaya bugün devam edilmesine karar verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya gidecek. Bakan Fidan'ın Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayiinde işbirliği olanakları var. ABD ve İran arasında anlaşma olacak mı sorusuna ilişkin Washington-Tahran hattındaki müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleşebileceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın daha önce görüşmeyi reddettiği nükleer programının bazı yönlerini müzakere etmeyi kabul ettiğini söyledi. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, ABD'ye ait savaş uçaklarının Keşm adasını hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı. Spor. Amili takımda 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak 26 kişilik nihai kadro belli oldu. 35 kişilik geniş kadroda bulunan Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmet Can Kaplan, Mustafa Eski Hellaç, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Atakan Karazor, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı 26 kişilik kadroda yer almadı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek amili futbol takımı finaller öncesinde özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Millileri yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarı dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. ABD, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda yer alan Ay Yıldızlılar, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü, bir de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Çarşamba sabahı, haftanın ortası ve biz yine sabahın namesiyle TRT Name'den sizlerle birlikteyiz. Sesimizin, soluğumuzun ulaştığı her yere, herkese sağlık, huzur, mutluluk dileklerimizi yolluyoruz. Saatler onu gösterinceye dek 3 saat boyunca birlikte olacağımız program şu dakika itibariyle başladı. Bu sabah programı sizler için Yelda Karagöz Özer hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Selda Kış ulaştırıyor. Mikrofon başında ise spikeriniz ben, Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Efendim, bu merhabaya elbette isteklerinizle cevapları bekliyoruz. 0552-040-6644 WhatsApp mesaj attığımız, tekrar ediyorum numarayı, 0552-040-6644. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla mesajlarınızı yollayabileceğinizi hatırlatalım. Ve efendim, diyelim ki karayollarında durum, hava durumu da elbette paylaşacaklarımız arasında, ama asıl olan şarkılar sizlerden gelecek. İstekler repertuarımızın asıl bölümünü oluşturacak. Dolayısıyla çok kıymetli gelecek olan istekler. Birbirinden güzel şarkılar seçmiş yapımcımız, ama sizden gelecek istekleri de merakla bekliyoruz. Ve ilk şarkımızı hemen dinlemeye başlıyoruz. Aytaç Ergen'in sesiyle bir Şekip Ayhan Özışık bestesi, Hüseyin'in bakamındaki şarkıyı birlikte dinliyoruz. Gözlerime bakmasaydın, yüreğimi yakmasaydın.

Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Nazan Sıvacı'yı dinledik Uşak makamındaki bu İstanbul türküsüyle. Ve şimdi de sozinak bir eserle Turgay Kızıltuğ'a kulak veriyoruz. Ferit Sıdal'ın Kemal Şakir Yakar'ın dizeleriyle bestelediği şarkısı. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu. Öpeyim gözlerinden, kalmaz gönül korkusu.

korkusu. Aman güzelim canım, güzelim ben sana yanmışım. Güzel sözlerine, yeşil gözlerine hep aldanmışım. Aman güzelim canım, güzelim ben sana yanmışım. Güzel sözlerine, yeşil gözlerine hep aldanmışım.

Bugün yine gönlümün bahçesinde gezindin. Sana baktım ay kadar, bahar kadar güzeldin. Emre Gürdal yazmış dizeleri, Emin Ongan Nihavend makamında bestelemiş, Zeynur Demirbilek seslendirdi şarkıyı. Sırada Hicaz makamında bir Hüsnü Üstün şarkısıyla Vedat Çetinkaya var. Şarkının güftesi Aşkın Tuna'ya ait. Seni seven olabilir, sen onlara dönüp bakma.

Bahar bitti, güz bitti, artık bülbül ötmüyor. Yare tel çekem dedim, tel derdim iletmiyor. Meslem Özşimşir'i Saadettin Kaynağ'ın Ramazan Gökalp Arkın'ın dizeleriyle bestelediği bu Nihavend şarkısıyla dinledik. Beraberliğimiz yine aynı makamda bir Teoman Alpay şarkısıyla devam edecek bu kez. Güfte Ahmet Selçuk İlkan'a ait Teoman Volkan Özselçuk'un yorumuyla dinliyoruz. Gün gelir gidersen çok şey istemem.

Hacer Sancakoğlu'nu kendisine ait hicazkar şarkıyla dinledik. Nazlı nazlı gelişinle, tatlı tatlı gülüşünle dayanılmaz bir şeysin sen. Mehmet Özkaya'yı da Saadettin Kaynağ'ın, Reşat Özpirinççi'nin dizeleriyle bestelediği Uşak eseriyle dinliyoruz. Yanakların çiçektir, gönlüm bir kelebektir, kalbim sana petektir, sen de onun balı ol.

0: Sıradaki şarkı sizin. Sabahın Namesi sizin için çalıyor.
1: Efendim istekler başlıyor saatler 7.40'ı gösterirken. İlk isteğimiz Hasan Esen'in Kürdi şarkısı. Şevki Şahinoğlu, Güller Diyarı Isparta'dan TRT'nami dinleyen güzel insanlara günaydınlar diye ulaşıyor. Zeki Özceylan ve Saffet Bilir'e, ayrıca Sabahın Namesi programının tüm çalışanlarına ve dinleyenlerine armağan olarak çalmanızı istiyorum. İyi ki varsınız diyor. Ahmet Uzal, hayırlı sabahlar dilekleriyle ulaşmış. Eşim Zeynep Hanım, çocukları Hasan ve Merve, Emine, torunu Mert, yeğeni Yücel, eşi Nilüfer, kızları Sude Nur ve TRT'nami dinleyen herkes için istiyormuş. İhsan Özdoğan, selamlar, hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk, hayırlı sabahlar, sağ olunuz. Günümüz aydın, ocağımız şen olsun inşallah diyor. Ve sizin aracılığınızla deyip efendim radyo dostlarını sayıyor. İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar ve radyo dostlarının tümüne, ekibimize de, Gülşehirlilere de selamlar yollayarak istiyor. Efendim istekler yerine geliyor ve programın ilk eserini, ilk istek şarkısını Seda Gökkadar seslendiriyor. Sana küstüm.

Gel bir daha deneyelim. Muazzez Abacı'yı dinledik. Adnan Yıldız istemişti bu eseri. Sizler gibi Türk sanat musikisine emek ve gönül vermiş herkese armağan olsun. İyi ki varsınız. Varlığınız sağlık ve mutlulukla uzun ömürlü olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Aydın Arslan. Günaydın TRTNAM ailesi diyor. İstanbul'daki Samsunlulara armağan olsun. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler TRTNAM ailesi için temennim olsun diyor. İbrahim Kaçar da Eskişehir'den selamlamış, sağlıklı günler dilekleriyle sizi de ortak ettik. Sıradaki esere geçiyoruz efendim. Sıradaki eser bir hüzzam şarkı. Cevdet Çağla'nın, Hikmet Münir Ebcioğlu'nun dizeleriyle bestelediği eserini dinleyeceğiz. Gülten Duran Mersin'den mutlu sabahlar, güzel bir gün diliyorum demiş. Sevgili sunucumuz Dilek Hanım'a tüm ekibi armağanımdır. Kıymetli emekleriniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyorlar. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Melihat Gülses'in yorumuyla dinliyoruz bu güzel hüzzam eseri. Şu göğsüm yırtılıp baksan, dikenler aynı güldendir. Şikayet bilmeyen kalbim kanar, hep aynı eldendir.

El çek tabip, el çek yaram üstünden, sen benim derdime deva bilmezsin. Elif Gireççi'yi dinledik Selahattin İnal'ın Hicaz şarkısıyla. Sözler Emrah'a aitti. Mehmet Andız, Hatay Antakya'dan bütün dostlara günaydın demiş. Mutlu sabahlar dilemiş. İyi yayınlar dilekleriyle hoş geldiniz diyor bizlere de. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Eşi Serpil Hanım, Isparta'da okuyan oğlu Berkay, İzmir'de görev yapan oğlu Hasan, gelini Sema, siz değerli sunucumuz diyerek bana, sevgili yapımcımıza, efendim değerli TRTname dostlarına ve elbette kendisine de armağan ediyor iyi yayınlar dilekleriyle. Ekmeğini taştan çıkaran Şirin Liçen Bucak'tan sabahın namesine yapımcılara, Dilek Hanım'a selamlar, sevgiler demiş sevgili dinleyicimiz. İsmini göremedim, Ali Yöntem. Peki efendim. Kimler için istiyordu Ali Bey? Radyo dostlarını saymışlar. Zafer Özkara, Fatma Açan, Yıldız Erzi için demişler. Zeki Özceylan da eşi Süheyla Hanım'a, arkadaşları Enver ve Mualla Sağroğlu'na armağan ediyor. Sizlerin de ömrüne bereket. Çok teşekkür ederiz. Ve sıradaki isteğe geçiyoruz. Güler Sunar Karahan, sıradaki şarkıyı istek yapan sevgili dinleyicilerimizden. İskender Unçağdaş Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma, TRTname dostlarıma, Güzide sunucumuza, hazırlayan Yelda Hanım'a iyi ki varsınız diyerek armağan etmişler. Ruhumuz huzur buluyor, her şey gönlünüzce olsun diyorlar. Sağ olunuz, sizler de iyi ki varsınız. Ordu'dan Leyla Çabuk da name dostları için istemiş. Asıl istek sahibimiz ise Hasip Uygun, Manisa Salihli'den selamlar, sevgiler yolluyor. Name dostlarına, siz çok kıymetli TRTname yapım yeni ekibine armağan olsun diyor. Armağandır diyelim, Kasım İnaltekin'in Hüzzam şarkısını Filiz Şatıroğlu'ndan dinleyelim. Her gece yollarda gözledim seni, inan ki gönülden özledim seni.

Birkaç damla gözyaşı aşkın yemini midir? Selim Öztaş'ı dinledik Faruk Kayacıklı'nın bu Nihavend şarkısıyla. İstek sahibimiz Orhan Şencandı. Antalya'dan selamlar, sevgiler yollamış. Tüm Name dinleyicileri için istemişti bu eseri. İsteğinizi yerine getirdik. Ve sıradaki isteğe geçiyoruz. Ayşegül Durukan'dan dinleyeceğimiz bir Bilge Özgen şarkısı. Uşak makamındaki eserin güftesi de İsmail Koçar'a ait. Seni Hacı Engiz Han istemiş. Samsun'dan mutlu sabahlar diliyor. TRT Name sayesinde tanışıp güzel bir dostluk kurduğumuz değerli arkadaşım Gül Sefa Can Bolad'ın dün doğum günüydü, bu vesileyle ona ithafen istiyorum demiş ve şimdi dinleyeceğimiz eseri armağan etmiş. Biz de bu vesileyle sevgili dinleyicimiz Gül Sefa Can Bolat'ın doğum gününü bugünden kutlamış olalım, bir gün gecikmeli olarak. Efendim, Gül Sefa Hanım'a sağlıklı, mutlu, sevdikleriyle güzel, uzun bir ömür diliyoruz ve şarkıyı birlikte dinliyoruz. Sana gönül borcum var, ödemek kolay değil.

Şeydem Yarkın'ı dinledik. Bir Demet Yasemen, Aşkımın Tek Hatırası, Nihavend makamındaki eser Zeki Müren'e aitti. İbrahim Özdemir Bolvadin'den sevgiler, selamlar yollayarak bu şarkıyı kendisine, değerli sunucumuz Dilek Hanım'a, değerli yapımcımız Rabia Hanım'a ve de Sabahın Namesi dinleyicilerine diyerek armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Rabia Aslı'ya buradan selamlarımızı iletelim. Bugünkü yapımcımızın sevgili Yelda Karagöz Özer olduğunu hatırlatalım. Mehmet Altan,

Kolaylıklar diliyor, teşekkür ediyoruz. Ali Aydoğdu, güzel nameler dinleyen güzel insanlara Trabzon'dan selamlar yolluyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Efendim, sizin isteğinizi de yerine getirdik. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Uşak'tan Meral Özhan, hayırlı sabahlar, selamlar, sevgiler. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden huzur eksik olmasın diyerek ulaşıyor. Eşi Erol Bey'e armağan etmiş öncelikle. Canım evlatlarıma, canım torunlarıma, canım değerli sunucumuz Dilek Hanım'a, değerli yapımcımıza, name dostlarımıza Uşak'tan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum deyip armağan etmiş sıradaki eseri. Malatyalı Fahri Kayahan'ın Gerdaniye makamındaki eserini Melda Kuyucu Kılıç seslendiriyor. Şu dağları delmeli, kül edip elemeli.

0: yol durumu.
1: Anadolu Otoyolu Kurtköy Kavşağı ile D100 Pendik bağlantı yolu üzerinde bulunan Sabiha Gökçen tünellerinde izolasyon çalışması yapılacağı için çalışmalar süresince doğu ve batı yol platformlarında her iki tüpte de sağ şerit kapatılarak trafik akışı kontrollü olarak sağlanacak. Artvin-Erzurum yolunun 29 ila 55. kilometrelerinde bulunan 18 adet tünelde yapılacak olan elektrik elektronik sistemleri bakım onarımla drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle 12 Haziran 2026 tarihine kadar 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Malatya Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.

Karayollarındaki durumu aktardık. Yolda seyri halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı da armağan edelim. Behi Aksoy'dan dinleyeceğimiz bir Segah Mustafa Seyran şarkısı. Güfte Mehmet Erbulan'a ait. İstek sahibimiz Hatay Antakya'dan Abuş Bakır. Her sabah olduğu gibi güzel namelerle günümüz şenlensin, içimize huzur ve mutluluk getirsin diyor. Eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur ve Emre Bakır'a, ekibimize, name sevenlere armağan ediyor şimdi dinleyeceğimiz eseri. İbrahim Halil Zengin Gaziantep'ten ulaşmış. Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği, Ali Acı Burç Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki çok değerli arkadaşlarına, ayrıca Ali Özyener, Turan Özsoy, kıymetli eşi Bilge Hanım ve kızı Özge Nur'a da armağan ediyor. Coşkun Bakan, efendim Akdeniz'in incisi Antalya'dan selamlar demiş. TRT Name Yapım Yayın ekibine, dostlarıma sıradaki şarkı armağan olsun diye ekliyor. Efendim armağandır size de diyelim. Behiye Aksoy'u dinleyelim. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurdun kuzey batı kesim mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği belirtiliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Çanakkale ve Kırklareli 28, İstanbul ve Sakarya 29, Afyonkarahisar ve Burdur 27, Denizli 32, İzmir 33, Muğla 28, Adana 29, Antalya 25, Burdur ve Hatay 27, Çankırı 25, Eskişehir ve Konya 28, Ankara, Bolu, Kastamonu, Zonguldak ve Artvin 26, Amasya 29, Samsun 23, Trabzon 22, Erzurum 20, Kars 19, Malatya ve Mardin 28, Van 21, Diyarbakır 30, Siirt 29, Şanlıurfa 33 derece.

0: TRT Name.
1: TRT Name'de Sabahın Namesi İstanbul'dan canlı yayınla devam ediyor. Saatler 8.32'yi gösterirken Sabahın Namesi'nde yine istek

var. Radyolarını yeni açan dostlarımız için bize ulaşabilecekleri numaralarımızı, adreslerimizi hatırlatalım. WhatsApp mesaj hattımız 0552 040 66 44 numaralı. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla.

gönül veren herkese Beypazarı'ndan kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Sıradaki eser herkese armağan olsun diyor. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlar, sevgiler yollamış. Ekibimize, ailesine, Burdur Esenevler sakinlerine, tüm Name dinleyenlere, herkese armağan etmiş. Her daim TRT Name diyerek teşekkür ediyoruz. Ve sıradaki eseri dinliyoruz. Selahattin Altınbaş'ın Aslan Tunçatan'ın dizeleriyle bestelediği Hüzzam şarkısını Nazlı Kanaat seslendiriyor. Dilime bağlasalar anmasam hiç adını.

Unuturum diye yorma kendini. Muazzez Abacı'yı dinledik. Selahattin Erzi Adana'dan ulaşmıştı. Efendim yine güzel şeyler yazmış. Çok teşekkür ediyoruz. Ve bu eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan etmiş. Başarılı yayınlar dilekleriyle sağ olun. Sizler de iyi ki varsınız efendim. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Gülden İbiş İmamoğlu sevgiler yolluyor Denizli'den. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan ekibimize ve dinleyicilerimize armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlar sevgiler demiş İsmet Köklü. Sizlere TRT Rame dinleyen bütün dostlarıma gelsin diyor iyi yayınlar dilekleriyle. Asıl istek sahibimiz ise Muharrem Yalçın. Bir bahar sabahından en derin sevgilerimle sizlerle olmak bir başka heyecan. Sizleri her daim özlemle dinliyorum. Musikimizin seçkin eserleri, nameleri ruhuma ışık saçıyor. İyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Sağ olun. Ekibimize TRT Name can dostlarıma armağan ediyorum diye Tekirdağ'dan sevgilerini yolluyor. Teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicimize. Ve Sami Derin Tuna'nın dizeleriyle Hüseyin Soysal'ın namelerinin buluştuğu şarkıyı Samime Sanay'dan dinliyoruz. Aşk Yağmuru.

Anlatılmaz bin dert ile geçiyor çileli ömrüm. Koray Safkan'ı dinledik. Hicaz makamındaki bu Erdoğan Yıldızel şarkısıyla. Efendim, İstanbul'dan herkese sevgiler, saygılar demiş Kadir Tolga Gürgen. Yeni bir isim hemen fark ediliyor. Hoş geldiniz aramıza. Tüm dinleyenlere iyi günler dilerim diyerek istekte bulunmuş. Erdoğan Oktay, Ceyhan'dan selamlar yollamış. Sıradaki eseri güzel, yurdumun güzel insanları için çalarsanız çok memnun olurum demiş. Bayram Gökçen, Seydi Kemer'den sevgiler yolluyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evlerimize demiş. Eşi Arife Hanım'a, ablası Teslima Tacar, eniştesi Osman Tacar ve canım torunlarım dediği Zeynep Eren Kerem ve Metehan için istekte bulunmuş. İsteklerini yerine getiriyoruz. Ve efendim, sıradaki esere geçmeden bir konser duyurusu yapalım. Bizim sevgili dinleyicilerimizden Profesör Doktor Filiz Kara Osmanoğlu, TRT Namı Radyosu'nun kıymetli mensupları ve değerli dinleyicilerimize davettir diyerek duyuruda bulunuyor. 53. kuruluş yılında çalışmalarını sürdüren İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Türk Müziği Topluluğu 5 Haziran Cuma günü saat 20'de Sancaktepe Belediyesi Recep

Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi Sancaktepe sahnesinde Yaza Merhaba konseri verecek. Efendim ve herkesi, biraz önce de söylediğimiz gibi, herkesi, tüm dinleyicilerimizi de bu konsere davet ediyorlar. Konserin ücretsiz olduğunu da özellikle belirtelim efendim. Güzel bir konser olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu, biraz önce de belirttiğimiz gibi, 53. kırılış yıl dönümünden bu yana birbirinden güzel konserlerle dinleyicilerine ulaşmaya devam ediyor. Efendim, güzel bir konser olsun dileklerimizle diyelim. Sıradaki şarkıyı da başta Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu ve tüm mensuplara da, koronun mensuplarına da armağan etmiş olalım. Cemile Karabulut'un sesiyle dinleyeceğimiz bir Rast Ziya Taşkent şarkısı. Sözler Sadık Atay'a ait. İstek sahibimiz Mustafa Kına bu eseri istiyor. Kayseri'den selamlar yolluyor. Başta kıymetli sunucumuza, yapım yayın ekibine, her sabah birlikte dinlediğimiz mesai arkadaşlarım Hatice Öztürk, Mustafa Akboğa, Elif Günay, Gülhan Demir ve şube müdürümüz Harun Oğuz ve radyosu başında olan hepsi birbirinden kıymetli name dostlarıma armağandır diyorlar. Murat Çarpınlıoğlu da Gaziantep Şehit Kamil'den selamlar, sevgiler yollamış. Evimize, gönlümüze hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk, sağ olunuz. Sayenizde güne neşeli olarak başlıyoruz demişler. Sıradaki eseri sevgili eşi Aygün Hanım'a, Suzi Dil Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Ahmet Fakı ve solistleri Doktor Teoman Özdemir'e de armağan ediyorlar. Erdoğan Avcıbaşı Manisa Şamarköy'den, eşi Cevriye Hanım, oğlu Selçuk Gelin, kızı Tuğba için istiyor. Muzaffer Yabacı hayırlı sabahlar dileklerini Kahramanmaraş'tan ulaştırmış. Emeğinize sağlık demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri de ortak edelim. Şarkıyı birlikte dinleyelim. Hiçbir şey kar etmez deli gönlüme, yalnız hayalinle teselli bulur.

Sen sanki baharın gülüsün, şen çiçeğimsin. Musa Süreyya Bey'in Hüzzam eserini Gül Yazıcı'dan dinledik. İstek sahibimiz Yasemin Yiğit'ti. Bu şarkıyı torunları Defne ve Pınar için istiyordu. Semra Şen Arsuz'dan sevgiler yollamış. Huriye Özer Niğde'den selamlamış. Sıradaki şarkıyı sizi dinleyen herkese armağan ediyorum. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Efendim saatler 9'u 1 dakika hatta 2 dakika geçiyor. Son saatimizin içine girdiğimizi hatırlatalım. Bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi de verelim elbette. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla Sabahın Namesi'nin olduğu bölüme mesajlarınızı yollayabileceğinizi biliyorsunuz. WhatsApp mesaj hattımız ise 0552 040 66 44 tekrar ediyorum. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız. Bu yollarla da mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Tıpkı Sezai Keyvanoğlu gibi, o da Uşak'tan selamlar sevgiler yollayarak şimdi dinleyeceğimiz eseri istemiş. Sadık Keyvanoğlu, Nurullah Var.

Erol Asım Tuğun, Ali Kılıç, Mustafa Kemal, Naci Keçeli ve tüm TRT Ahmet dostlarıma armağan ediyorum demiş. Havva Türk, günaydın, güneşli bir Bulancak sabahından selamlar sevgiler diyerek ulaşıyor. Eşi Kemal Bey'e, kızları Rümeysa, Hüma ve Neva'ya armağan ediyor. Radyo dostlarına da selamlar yollamış. Turgut Yarkent yazmış dizeleri, Selahattin Altınbaş, Muhayyer Kürdi makamında bestelemiş dizeleri, Hasan Eylen'in yorumuyla dinliyoruz. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini, yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara.

Unutturamaz seni hiçbir şey unutulsam da ben. Her yerde sen, her şeyde sen. Bilmem ki nasıl söylesem. Ekrem Güler'in bu Nihavend şarkısını Tuğçe Pala'dan dinledik. Kemal Özkul Tavşanlı'dan ulaşmış ve bu şarkıyı eşi Sündüz Hanım'a, Ali Yörük, Şerafettin Kurt, Abdullah Churchill, Ahmet Ağdabaş ve Filiz ve dolmuş şoförleri için istiyormuş. İyi ki varsınız diyerek, sağ olun sizler de iyi ki varsınız. İlyas Aydın, İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Coşkun Bakkan, Bayram Gökçen, efendim Rıza Yakın diye başlayan uzun bir listeyle ulaşmış. Sevdiklerimiz sizi bekliyor, lütfen trafik kurallarına uyalım diyerek de iletisini, uyarı iletisini de eklemiş efendim. İsteğinin peşi sıra, sizin isteğinizi de bu şekilde yerine getirdik. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Kemal Caner'den dinleyeceğimiz bir Uşak Şekip Ayhan Özışık şarkısıyla Sabahın Namesi İstanbul'dan canlı yayınla sizlerin istekleriyle devam ediyor. Ahmet Dereli, Kütahya Tavşanlı'dan günaydınlar. Tavşanlı halkı ve name dinleyicileri için rica ediyorum diyor. Kayseri'den Osman Soygü'den hayırlı sabahlar. Tüm TRT name dinleyicilerine, yayın ekibine armağan olsun. İyi yayınlar dilerim demiş. Sizleri de ortak edelim. Uğur Heybeli, efendim Isparta Senirkent'ten ulaşmış. Koray, Dilşat, Gülçin, Gülhan, Asya ve Uğur Heybeli, sıradaki şarkımız bizlere de armağan olsun demişler. Armağandır diyelim. İsmail Hakkı Hayat, sevgi, sağlık, mutlulukla TRT Name personeli ve tüm dinleyicilere selam ve saygıyla güneş sıcaklığında sağlıklar dilerim diyor. Hayati güneş gibi olacak tüm dinleyicilere armağan olsun demiş.

saygılar yollamış. Teşekkür ediyoruz ve sizi de ortak ediyoruz şarkıya. Gün gelir de beni unutursun demiştin ya da bilinen ismiyle unutamam seni.

Aşk kapını çalar bir gün. Çiğdem Gürdal'ı dinledik, Erhan Parlat'ın şarkısıyla. İstek sahibimiz Sıdıka Tavukçu'ydu. İstanbul 4 Levent'ten sıradaki eseri Ablaları, Ablaların Kraliçesi, seven Kurtboğan ablama, değerli dinleyenlere herkese armağan ediyorum demişti. Sıradaki istekte bulunmuştu. Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu, Musalar, Yeniköy'den selamlar, sevgiler yollamış eşi Sultan Hanım, çocukları, TRTname dinleyen dostları ve bizleri ortak ediyordu. Canan Çelik, İzmir'den iyi yayınlar dilemiş, yeni bir isim, hoş geldiniz aramıza diyelim. Ve sıradaki esere geçelim. Sıradaki şarkımız Ayhan Aşkı'nın isteği. Mersin Mezitli'den mutlu sabahlar dilemiş, kucak dolusu sevgiler, selamlar yollamış. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği koroları şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarıyla tüm TRTName çalışanları ve name dostları için istekte bulunmuş. İsteklerini yerine getiriyoruz ve Seda Gökkadar'ı dinliyoruz. Hasan Esen'in şarkısıyla Güfte, Uğur Gür'e ait makamsa Hicaz. Şu yorgun gönlümü yormayın artık.

hiç. Efendim, şarkılarla devam ediyoruz. Programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru yol alıyoruz. Emel Sayın'ı dinledik, Mustafa Seyran'ın Segah şarkısıyla. Kapat gözlerini kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil dedi Güfte, Mehmet Erbulan'a aitti. Şahap Ünal Uşakeşme'den torunu Ares için istekte bulunmuştu bu şarkıyı. Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Tüm dostlara, ekibe armağandır diyor. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar yollarken. Gültekin Erkılıç da Gaziantep'ten selamlar, sevgiler yollamış. Eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye, tüm şarkı severlere armağan etmiş. Efendim, isteklerini yerine getirdik. Güler Topçu İzmir'den selamlar yolluyor. İsmail Sağlam ve Adem Büyükbaş ve arkadaşı için istiyormuş. Zehra Bıçakçı İzmir'den zevkle dinliyoruz. TRT Name dinleyen tüm dostlarıma armağan olsun diyor. Seçil Kamber iyi yayınlar dilekleriyle hayırlı sabahlar diliyor. Efendim, istekler yerine geliyor. Osman Selçuk Altun da Karamürsel'den. Sevgiler kulağı sizde olan tüm dostlara iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki eseri canım eşim Pınar Çetin Altun'a, tüm TRT Name dostlarıma, yeryüzünün kanatsız melekleri, sağlık çalışanlarına hediye ediyorum. Huzurlu günler diliyorum tüm dostlara demiş. Teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Asıl istek sahibimizse Reyhan Baş, Samsun'dan aydınlık günler, yeni günde yüzümüzde tebessüm, kalbimizde sevgi, soframızda bereket, ruhumuzda huzur daim olsun diyerek sevgili Dilek Hanım'a, Aslı Hanım'a, Name dostlarıma kendimi armağan ediyorum demiş. Efendim, Aslı'nın yanı sıra sevgili Yelda'ya, bugünkü yapımcımıza da armağan etmiş olalım bu güzel Avni Analı şarkısını. Sözler Ümit Yaşar Oğuzcan imzası taşıyor. Teoman Volkan Özselçuk seslendiriyor. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı.

Sorma bana nafile neler düşündüğümü, söylemem tek söz bile, çözemem o düğümü söyleyemem. Umut Akyürek ve Nusret Yılmaz'ı birlikte dinledik bu Selahattin Pınar şarkısıyla. Sözler Vecdi Bingöl'e aitti, makamsa Kürdili Hicazkardı. Ali Özyener Gaziantep'ten ulaşıp Halil İbrahim Zengin, Mehmet Yağcı, Servet Kaya ve name dostlarıyla koro arkadaşları için istemişti. Teşekkür ediyoruz. Ve efendim sıradaki esere geçiyoruz. Sıradaki isteğimiz kimin isteği? Mehmet Gücü Yener mi? Günaydın diyor, hayırlı sabahlar diliyor sevgili dinleyicimiz. Bandırma'dan selamlar yollamış. Sıradaki istekte bulunanlar Hasan Cengiz, selamlar saygılar hayırlı sabahlar diyor. Gökhan Sezer Tekirdağ Şarköy'den selamlıyor. Babası Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Sevda Orkun, Nüshet Sönmez, Bahattin Taşkıran, İsmail Yapıcı, Muammer Yontar ve tüm nave dostlarını ve ekibimizi ortak ediyor. Serdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan hayırlı sabahlar. Sıradaki eseri TRT Name ailesi ve tüm dostlarıma armağan ediyorum demiş. Cengiz Topel Turan Rize'den selamlar yollamış. Fahri Özdemir Osmaniye'den, eşi Fadime Hanım ve tüm postacı dostları için istemişler. Selami Kabakçı Niksar'dan ulaşmış. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan günaydın diyor. Eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay ve name dostları için istiyor. Onların istekleri de biraz önce dinlediğimiz şarkıyla yerine geldi. Sıradaki esere geçelim. Efendim sıradaki eserimiz Aslı Pakalınların sesiyle dinleyeceğimiz Pınar Köksal'ın Sami Derin Tuna'nın dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısı. İstek sahibimiz Sakarya'dan Zafer Özkara. Radyo dostları için istiyor. Jale Özen Özdere'den ulaşıyor ekibimiz ve benim için de istemişler. Sağ olun Tuncel Erol Eskişehir'den iyi yayınlar dilemiş. Nusret Triyaki Samsun Yakakent Kozköy'den iyi yayınlar dilekleriyle ulaşmış. Sizleri de ortak edelim. Şarkıyı birlikte dinleyelim. Kalbin aşkla çarpıyorsa diyor Aslı Pakalınlar.

Sana duygularımı, sana hasretimi dedi Melihat Gülses. Efendim Mustafa Coşkun'un şarkısıydı. Nazan Şara Şatana yazmıştı sözleri. Hüseyinî makamındaki eseri dinledik ve böylece programın da sonuna doğru yol aldık. Mustafa Coşkun Antalya'dan selamlar yollamıştı. TRT çalışanları ve müzik dostlarımız için istiyorum demişti. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu Ordu'dan selamlar yollamış. İmran Ertuğ Ankara'dan kardeşi ve tüm dostlarını ortak etmiş. Bilecik Bozüyük'ten Aziz Ceviz'i, Manisa'dan Salih Kurt'u ki ailesi için istemiş. Antalya'dan Suzan Ülkü'yü de ortak ettik bu esere. Son şarkımız Ahmet Özçelik'in isteği. Efendim eşi Saynur Hanım, yeğeni Hidayet Sezer, torunları Elif Göktuğ, Duygu Kıvanç, Selcan Efe, Yiğit Elanur ve Yağız Özçelik, Çerçi Mingil, İçel Eren ve Derman aileleri için istiyor. İstekler yerine gelsin. Yesar Asım Arsoy'un şarkısını Nesrin Sipahi seslendirsin. Hicaz makamındaki şarkı programında son eseri olacak. Efendim yar saçları lüle lüle, yar benziyor beyaz güle diye veda ediyoruz. Yelda Karagöz Özer, Selda Akış, Dilek Demirbilek Topçu. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla Cuma sabahı buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, dün Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfetah El Burhan'la Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ayrıca Hollanda Başbakanı Yeten ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da telefonla görüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edildi. Meclis Başkanı, Finlandiyalı mevkidaşı Jussi Halla-aho'yla da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki resmi temasların ardından Endonezya'ya geçti. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayiinde işbirliği olanaklarıyla başta Gazze ve Lübnan olmak üzere bölgesel gelişmeler yer alacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. Listeyi parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı. Müslüm Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultay için imza toplamasına ilişkin de konuştu. CHP'nin şu an kurultay şansı yok. Tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı. Yalım'ın ifadesinde kurultay sürecinde delegelerin iradelerinin önceden şekillendirildiğine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Yalım, Özgür Özel için 115 delegeden imza topladım, dedi. Trendyol Süper Lig'deki maçların bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayımlandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda maçları kaçak yayımladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasına Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında bu provokatif eylemin kabul edilemez olduğu belirtildi. Tekrarlanan İsrail ihlallerinin gerilimi tırmandırdığına vurgu yapıldı. Katliamcı İsrail ateşkes

rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. 2 Mart'tan beri süren saldırılarda ölenlerin sayısı 3500'e yaklaştı. Yaralı sayısı ise 10.000'i geçti. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, ABD'ye ait savaş uçaklarının Keşm adasını hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı. 2026 Dünya Kupası heyecanı için geri sayım devam ediyor. A milli futbol takımımızı taşıyan ve İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçak turnuvanın yapıldığı ABD'ye indi. Haberleri dinlediniz.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günde musikimizin usta seslerinden sevilen şarkılarla yine sizlerle birlikteyiz değerli dostlar. Bugün de Geçmiş Zaman Olur Ki programında maziden günümüze uzanan harika bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugün yayınımıza Rast makamında eserlerle başlıyoruz. Büyük Tamburi Osman Bey'in Rast eserinde Orhan Saygıcı'yı ağırlıyoruz. Bin can ile sevdim seni, lütfeyle şad et bendeni. Sensin mürüvvet madeni, lütfeyle şad et bendeni.

0: TRTname.
1: Bir bakış baktın, kalbimi yaktın. Sevim Tuna'dan dinlediğimiz Cevat Ultanır'ın bu Rast şarkısıyla efendim Yeşilçam'ın o anılarla dolu günlerine bir selam göndermiş olduk, öyle değil mi? Bu nostaljik kokan dakikalardan sonra yine çok özel bir şarkıyla devam ediyoruz yayınımıza. Ali Şen Ozan'ın güftesi Tevfik Baykar'a imzalı Rast şarkısında Serdar Kaşıkçıları dinliyoruz. Gittin yolları yakın sanarak, hasretin zehrine her an yanarak, gözlerim enginden seni anarak, günlerce yolunu bekleyeceğim.

Ayşegül Durukan'ın 1999 tarihli Sevgim İçin albümünden unutulmaz bir dramalı Hasan Hasküler şarkısı dinledik. Bu güzel şarkıyla günümüz daha da renklendi efendim. Zannediyoruz günün ilerleyen dakikalarına artık daha da hazırız. Şimdi ise ritmimizi birazcık düşürüyoruz ve çok özlediğimiz bir ses, Türk müziğine şarkılarıyla, icrasıyla damga vuran bir sanatkara kulak veriyoruz. Müzeyyen Senar, Selahattin Erköse'nin güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait Buselik şarkısıyla konuğumuz oluyor. Rüzgar kırdı.

İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçılarından Serap Kuzey, Mustafa Seyran'ın Buselik şarkısıyla bizlere seslendi. Bir akşam son defa seni görmeden, dediler göç etti sevgilin neden? Evet kıymetli dinleyenlerimiz, ruhumuza dokunan, günümüzü aydınlatan seslerle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi sırayı bir Saadettin Kaynak şarkısı alıyor. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Nihavend şarkıyı Nazan Sıvacı icrasıyla dinliyoruz. Menekşelendi sular, sular menekşelendi. Esmer gözlü akşamı dinledim yine sensiz. Leylak pırıltılarla bahçeler gölgelendi. İnledi yine bülbül, olmazmış gül dikensiz.

Beste ve Güftesi Gündoğdu Duran'a ait Nihavend makamındaki şarkıyı Samime Sanay'dan dinledik. Efendim bu şarkıyla 1993 yılına uzanmış olduk. Samime Sanay'ın Ben Sana Mecburum isimli albümünden bir kayıttı sizlerle paylaştığımız. 90'lı yıllar rüzgarı geçmiş zaman olur ki programında devam ediyor. Şimdi ise bir Ziya Taşkent şarkısına Yüksel Uzel'e kulak veriyoruz. Güftesi Sadık Atay imzalı Nihavend şarkıda sanatçımız bize şöyle sesleniyor. Artık beni sevmiyorsan, bitti her şey git diyorsan, neden ıslak o gözlerin, gözler yalan söylemez ki.

Bilge Özge'nin Güftesi Şafak Atarman'a ait Niyaven şarkısını Gönül Yazar seslendirdi. Sanatçının 1993 yılında yayınlanan Kırmızı Gül'ün Alı Var albümünden bir eserdi bu eser. Efendim, 90'lı yılların ardından günümüze uzanıyoruz ve şimdi bir Yusuf Nalkesen şarkısına kulak veriyoruz. Melahat Gülses'in 2008 yılında yayınlanan Beyaz Köpükler albümünden bir eser. Söyle naz mı bu kaş çatış? Benden uzaklara kaçış. Sensiz hayatım olur kış. Canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen.

Güftesi Sevim Yücel tarafından kaleme alınan Kürti makamındaki Saadettin Öktenay şarkısını sanatçılarımız Ertan Ersoylu ve Mediha Şen Sancakoğlu beraberce seslendirdiler. Biliyorsunuz her programımızda sizin için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine özel bir paylaşım yapacağız sizlerle. Bu defa dünya edebiyatından bir yazar, Alman Johann Wolfgang von Goethe'nin bir sözünü paylaşacağız. Sözleriniz yürekten gelmedikçe hiçbir zaman iki kalbi birleştiremezsiniz demiş Alman yazar. Evet efendim, Alman edebiyatında da alimler çağı denilen ikinci altın çağa dahil edilen değerli yazarın bu sözlerine istinaden biz de şunu söylemek istiyoruz. Belki de bu tespit sadece sözler için de geçerli olmasa gerek. Aslında tüm duygular, insana dair tüm güzellikler öylesine içten olmalı ki zaten

neyse karşı tarafa sunulan, belki bir iltifat, belki bir duygu, belki bir gülücük, inanın sahte ya da suni olduğunda zaten belli oluyor. O yüzden gerçek olabilmek, içimizdeki tüm güzellikleri en saf haliyle sunabilmektir esas olan diyoruz ve inşallah her daim bu güzelliklerle, içtenliklerle yol alabiliriz. Sevgili dinleyicilerimiz, yayınımıza Osman Babuşçu'nun Kürdeli Cazkar makamındaki şarkısıyla devam ediyoruz. Zekai Tunca'nın 2011 yılında yayınlanan Aşka Zamanım Yok, Aşk Olsun isimli albümünden kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Her gün alevlenen bu aşkımızı bir sen, bir ben, bir Allah bilir.

Sevgili TRTname dostları, kıymetli sanatçımız Vedat Çetinkaya bizlerle birlikteydi. Sanatçının bestelemiş olduğu Güftesi Necla Ünal'a ait Kürdilici Asker eseri dinledik. Güneşi geceme misafir ettim. Bu sevilen şarkıyı sanatçı 2010 yılında seslendirmiş, aynı zamanda 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar isimli albümünde de bu güzel eserine yer vermişti sanatçımız. Evet, birlikteliğimiz en özel eserlerle devam ederken şimdi yolculuğumuzda Muayyer Kürdi makamındaki şarkılar bizlere eşlik edecek. Nostaljik bir paylaşımla sürdürüyoruz programımızı. Yusuf Nalkesi'nin sevilen ve unutulmaz eserini Behiye Aksoy yorumuyla sunuyoruz sizlere. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin artık, sen çok bekleyeceksin.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz, Sevim Süer, Akın Özkan'ın güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkısıyla seslendi bizlere. Ben ne yaza hasretim, ne bahara düşkünüm. Evet, şimdi 1990'lı yılların ortalarına uzanıyoruz ve Ankara Radyosu prodüksiyonu olan Ah Bu Şarkılar isimli derlemesi

Emel albümden bir Şekip Ayhan Özışık şarkısı dinliyoruz. Sanatçımız Emel Sayın seslendiriyor. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti.

Nesnesi bayi çağlayan gibi sesiyle serinletti yürekleri. Yine bir Şekip Ayhan Özışık şarkısı dinledik. Evet efendim, birlikteliğimize şimdi İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Neşe Öztaş'la devam ediyoruz. Sanatçımız Amir Ateş'in güftesi Melek Hiç'e ait Muayyer Küy'de şarkısıyla konuğumuz oluyor. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

0: için.
1: Sitem dolu bir kalpten dökülen namelerin tasviriydi adeta bu Necdet Tokatlıoğlu şarkısı. Kıymetli sanatçımız Turgay Kızıltuğ seslendirdi. Birlikteliğimize yine çok sevilen şarkılarla devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. Şimdi bir Alişen Ozan şarkısı var sırada. Güftesi Ayten Uğur Alp'e ait olan Muayyer Kürdi makamındaki şarkıyı Yavuz Karabulut seslendiriyor. Hasreti yıllara sor, ırağı yollara sor, beni ellere sorma, o mahzun kullara sor.

0: TRT Name.
1: Unutulmaz bir Yıldırım Gürses şarkısında sevgili sanatçımız Mehmet Özkaya bizlerle birlikteydi. Gelmez o günler, dönmez o günler, mazide kaldı hep. Efendim, maziyi biz güzelliklerle yad etmeye devam ediyoruz. Zaman zaman 60'lı 70'li yılların unutulmaz eserleriyle sizlere seslenirken, bazen de günümüzün altyapılarıyla ve düzenlemeleriyle hazırlanmış nostaljik şarkıları sizlerle paylaşıyoruz. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sırada bir Selahattin Pınar eseri var. Biraz ritmimizi düşüreceğiz. Ve güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait Hicaz makamındaki şarkıda kıymetli sanatçımız Medya Şen Sancakoğlu'nu dinleyeceğiz. Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize, neden başınızı öne eğdiniz?

0: Yağmur gibi dök sevgini bu akşam. Aşk bağımda adın kalsın bir ömür. Defalarca öp ki beni bu akşam. Dudağımda tadın kalsın bir ömür. Tatlı tatlı yağ da kalbim ıslansın. Öyle tatlı yağ ki aşka inansın. Lezzetini ballar bile kıskansın. Dudağımda tadın kalsın bir ömür. Ekmeğimsin, suyumsun aşk yolunda. Can bulurum nefesinde, kokunda. Zehir olsan, ölüm olsa sonunda. Dudağımda tadın kalsın bir ömür. Tek sen varsın, benim elde gözüm yok. Boş hayalde ateşim yok, közüm yok. Son sözümdür, daha da bir sözüm yok. Dudağımda tadın kalsın bir ömür. Kıymetli dinleyicilerimiz, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün yine çok sevgili teknik yapımcılarımızdan Nihat Tuna'nın dizeleriyle seslendik sizlere. İnşallah gününüzü bu özel dizelerle daha da anlamlı kılabilmişizdir. Sevgili Nihat Tuna'ya da paylaşım için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve günümüzü sizlerden gelen güzel dileklerle, bu harika paylaşımlarla, anlamlı dizelerle devam ettiriyoruz. İnşallah günün ilerleyen saatleri içinde enerjinizi bu vesileyle yükseltebiliyoruzdur. Evet, şimdi gelin harika bir şarkıya daha kulak verelim ve nostaljik yolculuğumuzda Yaşar Özel'le devam edelim. Sanatçımız Saadettin Öktenay'ın güftesi Hikmet Münir Evcioğlu'na ait Hicaz şarkısıyla konuğumuz oluyor. Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın, istemedin ki?
1: Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bildin? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

bakıp geçeceğim. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş gir de.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyenlerimiz, programımızın son çeyreği içerisindeyiz. Şimdi yine bizleri maziye götürecek harika bir sanatçıya kulak vereceğiz. Ela Altın bizlerle Yusuf Nalkesen'in unutulmaz şarkısını seslendirecek sanatçımız. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz, hep el ele vererek hayaller kurduğumuz, kimi üzgün, kimi gün neşeyle dolduğumuz o ağacın altını şimdi anıyor musun?

Sanatçımız Hamiye Turan, Hicaz makamında bir saadetin kaynak klasiğiyle bize seslendi. Yollarına gül döktüm, gelir de geçer diye. Evet, yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına gelirken, şimdi 2011 yılında Radyo Dairesi Başkanlığı tarafından Kulakların Çınlasın ismiyle yayınlanan bir albümde yer alan Yılmaz Pakadınlar şarkısına kulak vereceğiz. Güftesi Çiçek Gülten'e ait Hicaz makamındaki şarkıyı değerli sanatçımız Nazan Sıvacı seslendiriyor. Özlerim ben seni seninle bile, husat mı hasret mi adını sen koy. Aşkınla yakıp da düşürdün dile, sevgimi nefret mi adını sen koy.

Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Muzaffer İlkar'ın güftesi Şemsi Belli'ye ait Hicaz şarkısını geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan Hüner Coşkun Er'in yorumuyla sunduk sizlere. Sanatçının 1997 yılında yayınlanan Sevemem isimli albümünden bir kayıt paylaştık ve bu güzel Hicaz eserle de bir yayının sonuna geldik değerli dostlar. Biliyorsunuz biz her sabah bu mikrofonda en güzel şarkılarla gününüzü

0: renklendirmeye gayret ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sağlık, mutluluk, afiyet dileklerimizi sunuyoruz. Hoşçakalın.
1: Geçmiş zaman olur ki...

0: CRC Name.
1: Türk musikimizin en seçkin, en güzel eserlerini kanun ve piyano yorumuyla dinleyip eşlik edeceğiniz Deruni Ahenk, kalplerinizin ışığı, duygularınızın sesi olmaya devam ediyor. Gelenekten beslenen bu özel buluşmada zenginleşen nameler gönüllere dokunuyor ve her name Deruni Ahenk bir yolculuğa dönüşüyor. Pınar Pijin'in hazırlayıp sunduğu Deruni Ahenk her perşembe saat 22'de TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya geçti. Bakan Fidan'ın ajandasında öncelikli olarak ticaret ve savunma sanayiinde yeni işbirliği olanakları yer aldı. Görüşmelerde Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel gelişmelerde yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi, gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirtti, Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 5. kez toplanacak komisyon, farklı branşlardan akademisyenleri dinleyecek. Komisyon üyeleri 12-13 Haziran'da Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'ya gidecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2002'den bu yana eğitimde kat edilen mesafeye dikkati çekti. Bakan Tekin, Giresun'da Mustafa Ayaksız İlkokulu açılış töreninde konuştu. Çocuklarımızın geleceğini birinci mesele olarak gören bir cumhurbaşkanımız var, dedi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 44. oturumu başladı. Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda görülen davada, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıkıyor. Duruşmada sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Etimesgut Askeri Havalimanı yenilenerek hizmete hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni havalimanının 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Projeyle Esenboğa Havalimanı yolundaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. ÖSYM Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi nedeniyle sınav takvimini güncelledi. 12 Temmuz'da yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 26 Temmuz'a alındı. Adaylar sınav merkezi tercihlerini yarına kadar güncelleyebilecek. Anayasa Mahkemesi satıcıların hukuka aykırı ürün ve hizmetlerine dair e-ticaret platformlarını sorumluluktan muaf tutan düzenlemeyi iptal etti. Böylece tüketiciler ayıplı ürünlerde satıcıya ulaşamadıklarında alışveriş platformlarıyla da iletişime geçebilecek. Hukuki süreçlerde e-ticaret platformlarına dava açabilecek. Yeni düzenleme 9 ay sonra devreye alınacak. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, ABD'ye

ait savaş uçaklarının Keşm adasını hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşmelere ve ateşkese rağmen İsrail unsurları Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor. Nebatiye ve Sur kentine yönelik saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3.468 kişi hayatını kaybetti. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı saldırılarla şiddetleniyor. Ukrayna, Rusya'nın en büyük petrol tesislerinden birini vurdu. Ukrayna sınırına 1000 kilometre uzaklıkta olan St. Petersburg kentindeki tesise insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından tesiste patlama meydana geldi. Alevler yükseldi, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Saldırı, Rusya'nın en önemli organizasyonlarından biri olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun açılış gününde düzenlendi. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name dinleyenleri, Herdem Nefes müdavimleri, yine bir çarşamba ve yine Herdem Nefes'te birlikteyiz. Bugün kimlerle birlikteyiz? Piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik. Bas gitarda Hakan Şen. Efendim her zamanki gibi Recep Özçakır bugün de bizim gitarlarımızda. Rahmi Göçmen ritim sazlarımızda ve de perküsyonlarımızda. Hemen karşımda akvaryumda bugün seslerimizi size ulaştıran sevgili kardeşim Birsel Acar. Hemen yanındaki sandalyede programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor ve şu anda el sallıyorlar efendim bize.
1: Teknik yönetimde Mahmut Dağıstan.
0: Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Peki konuğumuz kim? Konuğumuz Cumhurbaşkanlığı Devlet Türk Müziği Topluluğu ses sanatçılarından Elif Mirat Cismel. Sevgili Elif, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: İyi misin?
2: İyiyim, siz iyisiniz.
0: Heyecanlı mısın?
2: Biraz tabii heyecanlıyım.
0: Aa, yapma be. Vallahi mı?
2: Tabii.
0: Efendim, Elif Mirat Cismel, demin de söylemiş olduğum gibi Cumhurbaşkanlığı Klasik Korosu'nun yeni genç seslerinden, hem de elinde kemanı da var, keman da çalıyor. Peki Elif Mirat Cismel kimdir? Bize bir anlatır mısın, tanıtır mısın Elif Mirat'ı?
2: Tabii ki. Ben keman sanatçısıyım. Tabii direkt mesleki anlamda başladım anlatmaya ama. Müzik, musiki daha doğrusu sevdalısı bir insanım. Keman sanatçısıyım, aynı zamanda ses sanatçısıyım. Yaklaşık 5 yaşında falan annem der ki, biz sana bir melodika aldık, onu böyle nameli nameli gözünü kapayarak böyle çalıyordun diye bana başlar bunu söylemeye. Ondan sonra bir de mikrofon almışlar bana. Ben çünkü her şeyi mikrofon yapıyormuşum, böyle çatalı bilmem ne falan. Ondan sonra öyle müzik sevdamın hani küçük yaşlarda belirdiğini annem bana anlatıyordu. Sonra 5. sınıfta ilkokuldayken müzik öğretmenim beni keşfediyor. Diyor ki konservatuvar var Bursa'da, hani onun sınavına gir. Dene kendini çünkü senin kulağını hani beğendim diyor. Ben de ortaokul 1'de giriyorum.
0: Peki şimdi burada araya giriyorum. Demek ki biz buradan şunu anlıyoruz. Elif Mirat Cismel Bursalı. Evet, şimdi devam edebiliriz.
2: Evet, sonra Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın ortaokul sınavlara giriyorum ve kazanıyorum. Orada ortaokulda keman ana sanat dalını tabii kazanıyorum. Sonra eğitime başlıyorum. İşte ortaokul, devamında lise, üniversite diye devam ediyorum.

0: diyor. Sonra işte 2024 yılında da tabi bu süreçte aslında ben Batı müziği de başlıyorum, onu da söyleyeyim. Kemanla sanatla Batı müziğine başlıyorum.
1: Tamam.
0: Sonra tabi bir yandan da Türk müziğine çok böyle ilgim olduğu için o zamanlarda lise dönemlerinde falan başka Türk müziği korolarına da gidiyorum böyle. Ondan sonra konserlerine gidiyorum, Türk müziği korolarının konserlerine ve Batı müziği eğitimi alırken bir yandan da Türk müziği eğitimi geliştiriyorum kendi kendime. Sonradan da işte geliştiriyor derken 2024 yılında da Kültür Turizm Bakanlığı sınav açıyor ve Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nu kazanıyorum ses sanatçısı olarak.
1: Ne kadar güzel.
0: Çok şükür.
1: Ne kadar güzel. Burada sevgili dinleyenlerimize de aktarmak istiyorum. Sevgili Elif güzel bir noktaya dokundu. Klasik Batı müziği eğitimi almak, Türk müziği içerisinde de çok büyük ilerlemeler kaydetmek konularında bayağı detaylı bir bilgelik sağlayabiliyor.
0: Çok yardımcı oluyor yani,
1: evet,
0: onu
1: yani
0: söyleyebilirim.
1: Ben de Batı müziği eğitimi aldım. Sonradan Türk müziğine geçtim. O Batı müziği eğitiminin bana vermiş olduğu farkındalıklar bayağı güzel oluyor yani.
0: Evet, gerçekten yani Türk müziğiyle başlasaydım saat nasıl olur diye düşünüyorum. Yani tabii ki yine çalışırdım ama Batı'nın vermiş olduğu, bilmiyorum, daha böyle mesela Batı müziğinde mesela konçerto çalışıyordum ben kemanda. Pasajlar çok hızlı oluyordu. O hızlılık beni belki de nota okumaya daha çok mesela hızlandırdı. Solfej yaparken, şey yaparken. Ondan sonra hızlılık kattı diyebilirim yani
1: Tabii ki.
0: Batı müziği.
1: Hemen bir noktaya daha değinmek istiyorum burada. Sevgili dinleyenlerimiz için konservatuarın eğitiminde Batı müziği eğitimi önde gelmektedir. Şu anda Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda da Batı müziği eğitimini alırsınız. Onun yanında Türk müziği eğitimine devam edersiniz. Batı müziği sizin Türk müziği eğitiminizde çok büyük yol kaydedici faktördür. Bunun sebebi de şudur. Batı müziğindeki teknikler çok daha gelişmiş olarak karşımıza çıktığı için çok büyük etkileri vardır Türk müziği öğrenmemize, Türk müziği icra etmemize. Bunu da çok içten duygularımla iletmek isterim bütün dinleyenlerimize, sevgili dostlarımıza. Elif çok konuştuk ya. Hadi bir şarkı
0: Estağfurullah.
1: söyleyelim mi?
0: Tabii ki.
1: Ne yapalım, ne söyleyelim?
0: Gözlerini gözlerimden ayırma hiç diyebiliriz. Niyavent makamında.
1: Öyle mi? Peki
0: Evet.
1: keman çalacak mısın bize?
0: Çalarım tabii ki.
1: Hadi bakalım bir de senin kemanıyla girelim şarkıya. Bakalım ne oluyor?

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Elif ağzına sağlık. Nasıl buldun yeni aranjmanımızı?
1: Çok güzel vallahi, çok enerjik geliyor. Ben de çok enerjik bir şekilde söyledim.
0: Peki bu şarkıyı hiç böyle reggae okumuş muydun?
1: Hiç okumadım ama çok güzel oldu.
0: Güzel
1: Farklı,
0: oldu değil
1: böyle
0: mi?
1: enerjisi çok güzel oldu.
0: Bizim sevgili dinleyenlerimiz bizden böyle değişik şeyler istiyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Hoş oluyor. Hoşumuza da gidiyor.
1: Çok güzel oldu.
0: Dinleyenlerimizin de hoşuna gidiyor. Senin de hoşuna gittiğine göre böyle gidiyoruz işte bakalım. Evet sevgili Elif, şimdi siz devlet korosunda neler yapıyorsunuz? Müzik adına neler yapmaktasınız? Neler yapacaksınız? Bunlardan biraz
1: Evet.
0: bahseder misin bize?
1: Klasik Türk müziğimizi aslında özgün bir şekilde icra etmek bizim misyonumuz. Ve bunu gençlerimize arı şekilde aktarmak amacımız o. Zaten yeni de gençlik koromuz da 15 Kasım'da çalışmalara başladı. Gençlik koromuz da yine aynı şekilde koromuzun misyonu olarak klasik Türk müziğimizi aslında
0: En uygun
1: en
0: şekilde.
1: uygun şekilde, özgün şekilde icraya çalışıyorlar. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani özgün bir
0: Anladım.
1: şekilde
0: Yani
1: olması.
0: şimdi ben geçen gün onu duydum. Biraz da konuştum sevgili arkadaşlarla. Bir gençlik korosu
1: Evet.
0: kurulmuş Cumhurbaşkanlığı
1: Evet.
0: bünyesinde konservatuarımızın ve de dışarıdan
1: Güzel
0: bazı
1: sanatlar.
0: derneklerden, güzel sanatlardan bazı öğrenci kardeşlerimizi bünyenize alıp onlara Türk müziğini sevdirmek, Türk müziği üsluplarını, Türk müziği
1: Evet.
0: tavrını oturtmak için çalışmalar yapıyormuşsunuz. Bu hoş,
1: Evet.
0: güzel bir şey tabii ki. Bu bizim kültürümüzü ileriye aktarmak için güzel bir şey. Şimdi konuşmalarımızın başında hep dedik ki sen Batı müziği eğitimi aldın, Türk müziğine geçtiğin. Peki Türk müziği ve Batı müziği arasında başka müzik dallarıyla da ilgin var mı?
1: Başka müzik
0: Mesela halk müziğiyle ilgin var mı?
1: tabii.
0: Caz müziğiyle ilgin var mı? Pop müziğiyle ilgin var mı
1: Evet.
0: gibi böyle açarsam soruyu.
1: Evet. Şimdi caz müzik şöyle. Mesela bir gün yorgunumdur. Ondan sonra açarım şeyden, sosyal mecradan. Şöyle bir caz müzik bir açarım. O beni dinlendirir. Hani yorgun olduğum zamanlarda genelde açarım. Ondan sonra pop olarak da eski 90'lar dinlerim. Yani o şekilde. Eskilerden biraz işte Kayahan filan dinlerim. Nilüfer filan. Hatta İlhan İrem, işte sayacak olursam. İşte ya yani eskiler ne varsa.
0: Tamam.
1: Ondan sonra ama genel itibariyle tabii klasik Türk musikisi daha çok dinliyorum. O şekilde.
0: Şimdi bu soruyu niye sordum biliyor musun Elif? Bazı dostlarımız tek düze müziklerden hoşlanıyorlar. Aslında çok doğru bir şey olmuyor bana göre bu. Yelpazeyi geniş tutmak lazım. Her şeyin çok güzeli var. Her şey kendi içerisinde çok güzelliklere sahip. Bunları hep belirleyip bunların üzerine gitmek lazım. Her şeyi dinlemek lazım. Her şeyle ilgilenmek lazım. O zaman yelpazemiz çok da genişleyecek.
1: Evet.
0: Ufkumuz da çok da genişleyecek. Şimdi bunları söyledim. Selami Şahin güzel bir şarkısı var. Selami Şahin'i biz pop müziğine de koyabiliriz. Türk müziğine de koyabiliriz. Her şeye koyabileceğimiz bir müzik çeşidine sahip bir abimiz. Diyor ki gözler kalbin aynasıdır diyor. Bunu yapalım mı
1: Daha ne
0: birlikte?
1: desin? Tabii ki.
0: Hadi bakalım.

0: Eli ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Arkadaşlar, ellerinize sağlık. Mete, gene aldın bizi, götürdün bir yerlere, getir geri getirdin vallahi. Arkadaşlar, hepinizin ellerine sağlık diyorum. Bu arada da programın yarısına da geldik Elif. Farkında mısın?
1: Hiç
0: bilmiyorum,
1: farkına
0: ama
1: varmadım gerçekten.
0: Değil mi? Akıp gidiyoruz böyle.
1: Evet.
0: Radyolarını yeni açmış sevgili konuklarımız, sevgili dinleyenlerimiz vardır. Onlar için diyorum ki efendim, her dem nefesteyiz. Hep birlikteyiz. Kimlerle birlikteyiz? Bas gitar Hakan Şen. Piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik. Recep Özçakır her zamanki gibi gitarlarımızda. Rahmi Göçmen ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda. Bugün seslerimizi size sevgili kardeşim, dostum Birsel Acar ulaştırıyor efendim. Hemen yandaki sandalyede de Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturup oradan bize bakıyor. Teknik yönetimde Mahmut Dağıstan. Ve de sizlere el sallıyorlar. Efendim, ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Konuğumuz kim? Konuğumuz da çok cici bir kardeşimiz. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun yeni ses sanatçılarından Elif Mirat Cismel. Bir kere daha hoş geldin sevgili Elif.
1: Hoş bulduk Tanju abicim.
0: Şimdiye kadar senin müzik hayatınla, müzik geçmişinle nerelerden nerelere geldiğini konuştuk. Ama ben şimdi sana bir soru sormak istiyorum.
1: Çok merak ediyorum.
0: Tamam, soruyorum.

0: Sevgili Elif, sence aşk nedir?
1: Aşk benim için çok güzel bir cevabı var. O
0: Ha?
1: da Türk musikisidir.
0: Diyorsun.
1: Evet.
0: Kesin.
1: Kemandır, kemençedir. Klasik kemençe.
0: Bunlar senin için
1: Evet,
0: aşk.
1: aşk.
0: Başka bir
1: Aşk
0: şey
1: budur.
0: yok. Evet. Duydun mu Recep? Not ettin, kaydettin. Çok güzel. Efendim, şimdi de sevgili abimiz, bizim emekli uz sanatçısı abimiz sevgili Ergin Kızılay'ın çok güzel bir şarkısı var. Külcü Asker diyor ki: "Şarap koy kadehime, kan doldurma bu akşam. Üzgün müyüm, şen miyim? Sorup durma bu akşam." diyor. Şarap koy kadehime, kan doldurma bu akşam. Üzgün müyüm? Şen miyim? Sorup durma bu akşam. Bu ayrılık için mi sevmiştik biz bunca yıl? Dertliyim, dertliyim, tellerime vurup durma, vurup durma bu akşam. Çok güzel bir şiir. Sevgili Ergin abimiz de buradan kucak dolusu sevgilerle onu, bu şiiri bu kadar güzel, bu kadar anlamlı, bu kadar derin içerikler içeren söz yazıları Hikmet Aran'a ait bu şiiri ne kadar da güzel bestelemiş.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Elif ağzına sağlık.
1: Sizin de ellerinize sağlık.
0: Ne güzel şarkı değil mi?
1: Çok güzel.
0: Ya gerçekten. Ne de güzel bestelemiş sevgili.

0: Ne diyorsun ki? Ben sadece aşkı klasik kemençe ve keman
1: Türk
0: olarak
1: musikisi bir de.
0: Tanımlarım
1: Evet.
0: diyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Peki, bunu ilerleyen zamanlarda ben sana tekrar soracağım bakalım. O zaman bir değişiklik olacak mı sende?
1: Olur.
0: O zaman şöyle bir şey yapalım bak, diyoruz ki tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır. Sevda denilen şey yaşayan hatıralardır.
1: Çok güzel.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Elif ağzına sağlık.
1: Ellerinize sağlık sizin de.
0: Şimdiye kadar çok güzel şarkılar söyledik. Çok güzel sohbet ettik. Ama bu sohbetlerimizin içerisinde sana ben bir şeyler daha sormak istiyorum. Şöyle ki müzik alanına adım attığın zaman insan kendine bir idol belirler. Birilerini belirler, onun peşinden gider. Senin böyle bir idolün var mı?
1: Benim kadın seslerden aslında idoller olabilirse
0: tabii
1: öyle
0: ki,
1: cevap
0: tabii
1: vereyim.
0: Tabii ki olabilir. Neden olmasın?
1: Mesela Mualla Gökçay, Mualla Mukadder, İnci Çayırlı. Ben bu sanatkarlarımızın sesini çok seviyorum. Ve aynı zamanda da mesela eski Sadin Aksüt hocamızla beraber röportajları falan izliyorum. O çok hoşuma gidiyor. O sanatkar hanımlarımızın böyle duruşu, konuşması, hitabeti falan çok hoşuma gidiyor. Onları hani kendime örnek almaya çalışıyorum diyebilirim.
0: Peki sevgili Elif, yeni jenerasyondan dediğimiz, yani bu saydığın isimlerden bir sonraki jenerasyondan hiç böyle beğendiğin, onları da idol olarak görebileceğin isimler var mı?
1: Evet.

0: Meral Uğurlu'yu sayabilirim. Tülün Korman hocamız, Tülin Yakar Çelik. Bu sanatkarlarımızı da kendime örnek almaya çalışıyorum.
1: Evet. Aslında saydığın isimler çok önemli isimler. Evet. Türk müziği, Türk sanat müziği ve klasik Türk müziği adına çok değerli, çok önemli isimler. Benim de hocalarım oldular kendileri. Ben de onlarla birlikte ders görmekten, onlardan bir şeyler öğrenmekten kendi adıma çok sevinçliyim, çok mutluyum. Peki, şöyle bir soru daha sorsam sana. Madem bu kadar güzel, idol olabilecek insanları kendine belirlemişsin, yeni nesildeki yeni gençlerimize, küçüklerimize, evlatlarımıza Türk müziğini nasıl sevdirebiliriz? Nasıl evlatlarımızı Türk müziğinin içine alabiliriz? Yeni genç bir nefes olarak senden bunu ne cevap verebilirsin bana bu konuyla ilgili?
0: Evet, bence ebeveynlere de biraz sorumluluk düşüyor diye düşünüyorum. Yani şu şekilde. Mesela radyoların 7/24 açık olması gerekiyor. TRT Name özellikle.
1: TRT Name 7/24 açık.
0: Çünkü bizim öyle.
1: Tamam.
0: Bizim evimizde hep öyledir. Ya yani oradan başlayabilirler.
1: Tamam. Hani yani diyoruz diye. Ki bütün anne babalara Türk müziğini evlatlarımıza sevdirmek istiyorsak TRT Name'yi 7/24 kesinlikle açık bırakalım ki.
0: Bizim öyleydi çünkü.
1: Tamam. Evlatlarımız da Türk müziğine biraz daha alışsınlar. Bu birdi. İki.
0: İkincisi mesela koroların konserleri oluyor Türk musikisiyle alakalı. Gerek hani devletin koroları olur veyahut da yine seviyeli bir şekilde amatör korolar da var güzel konserler yapan. Onları çocuklarını hani götürebilirler. Onlarda da kulak dolgunluğu olur. Onun dışında Türk müziği konservatuvarlarımız var. Onlara hani yaşı geldiyse yani mesela ortaokuldan onun sınavlarına sokabilirler. Yine ebeveynlere çok burada sorumluluk düşüyor.
1: Yani aslında sen bütün cevapların içerisinde bütün anne babaları bu konunun içerisine yerleştirdin. Dedin ki ebeveynler bu sizle bütünleşmiş bir konu. Siz çocuklarınıza ne verirseniz çocuklarınız da onu alır demek istediğin gibime geldi
0: evet,
1: sanki.
0: Evet, çünkü çocuk da hamur gibi derler ya hani nasıl yoğurursa o şekilde hani netice verir diye. O yüzden ebeveynler de güzel bir şekilde Türk musikisi üzerine yoğururlarsa o şekilde gelişirler diye düşünüyorum.
1: Peki, güzel cevap. O zaman madem biz bir Rumeli Balkan kızıysak. Evet, o zaman bir Vardar Ovası hep birlikte çalalım. Söyleyelim.

Arkadaşlar elinize sağlık, Elif ağzına sağlık. Ben diyorum ki bak hiç durmadan hemen böyle bir İstanbul'a gelelim. Diyelim ki adalardan bir yar gelir bizlere, aman Allah gözlere bak, gözlere diyoruz.

Arkadaşlar ellerinize sağlık. Fakat diyorum ki sevgili Elif, Mirat, hiç durmadan Balkanlardan geldik, adalara gittik. Şimdi diyelim ki aşkın bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı. Hadi bakalım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Elif ağzına sağlık.
1: Ellerinize sağlık bizim de.
0: Maalesef ki programın sonuna geldik biliyor musun Elif?
1: Ya hiç anlamadım. Çok çabuk geçti. Çok keyifli geçti.
0: Çok keyif aldın. Biz de keyif aldık. Sen programımıza geldin. Peki bir daha çağırsak gelir misin?
1: Tabii ki. Büyük memnuniyetle.
0: Tamam. O zaman o sözümüzü de aldığımıza göre. Evet sevgili dinleyenlerimiz, sevgili Erdem Nefes müdavimleri. Maalesef ki bir programın sonuna daha geldik ama bu haftalık geldik. Önümüzdeki hafta aynı saatte, aynı günde yani çarşamba günü saat 13'te tekrar Erdem Nefes'te birlikte olacağız. Başka bir konukla, başka bir repertuarla, başka sohbetlerimizle. Ama bu haftalık size veda ederken diyoruz ki bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik, ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda Rahmi Göçmen. Efendim bugün seslerimize size ulaştıran sevgili kardeşim Birsel Acar. Hemen yanındaki sandalyede oturan, programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik.
2: Teknik yönetimde Mahmut Dağıstan.
0: Efendim ben Tanju Erol. Gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci. Bütün ekip olarak sizlere veda ediyoruz efendim ve diyoruz ki sevgili Elif, son bir şeyler söylemek ister misin sevgili dinleyenlerimize?
1: Evet, ilk başta beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Şöyle bitirmek istiyorum. Musikimizin hep müdavimi olsunlar, yani dinleyicisi olsunlar, hiç bırakmasınlar. Musikimizi yaşatmaya devam
0: etsinler diyoruz. Etsinler, evet. Ve de Yıldırım Gürses'in çok güzel bir şarkısıyla veda ediyoruz. Diyoruz ki gülmedi bahtım yine, bu sevda bitti yazık, ikimizin derdini anlat kanunum artık.

çok istek alan Türk sanat müziği eserleriyle TRT Name'de makamların kalbinden geçen bir yolculuğa davetlisiniz. Nameler konuşsun, gönüller buluşsun dedik ve haftanın en çok dinlenen, sevilen şarkılarını sizler için seçtik. Zirvedeki şarkılar her cuma saat 13'te TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin güçlü ekonomisi ve istikrarlı siyasi yapısıyla dünyanın yükselen yıldızlarından biri olduğunu söyledi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajı da verdi.

terör meselesini artık geride bırakıyoruz dedi. Yüksek Seçim Kurulu CHP kurultayına yönelik mutlak putlan itirazında red kararının gerekçesini açıkladı. Kurulun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Kararın inceleme merciinin Yargıtay olduğu kaydedildi. Özgür Özel, CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasına ilişkin konuştu. İkinci bir partiyi hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok dedi. Özel, CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yolları deneyeceğiz ifadesini kullandı. AK Parti Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında görev değişikliğine gitti. Yeni il başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından çalışmalara başlayacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın operasyonuyla Suriye-Lübnan sınırında yakalanarak Türkiye'ye getirilen Önder Sığırcıkoğlu hakkında iddianame hazırlandı. Sığırcıkoğlu'nun siyasal casusluk ve devlet sırlarını açıklama suçlarından müebbet ve 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 44. oturumu yapılıyor. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Duruşmada tutuklu sanıkların savunmaları alınıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya geçti. Bakan Fidan'ın ajandasında öncelikli olarak ticaret ve savunma sanayinde yeni işbirliği olanakları yer aldı. Görüşmelerde Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi. Gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirtti. Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok dedi. Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasına yeni bir otoyol yapılacağını açıkladı. Türkiye enerjinin tüm alanlarında yerli kaynaklarını öne çıkarıyor. Uluslararası işbirliklerini artırıyor, jeopolitik konumuyla da enerji hatları için en avantajlı noktada bulunuyor. Türkiye'nin enerji denklemindeki önemli rolü İsrail basınının da gündeminde. Yapılan analizlerde Türkiye'nin Avrupa'nın enerji güvenliğinde kritik bir rol üstlendiği, fiyatların belirlenmesinde de etkili bir aktöre dönüştüğü vurgulandı. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, ABD'ye ait savaş uçaklarının Keşm adasını hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşmelere ve ateşkese rağmen İsrail unsurları Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor. Nebatiye ve Sur kentine yönelik saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3.468 kişi hayatını kaybetti. Etimesgut Askeri Havalimanı yenilenerek hizmete hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni havalimanının 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Projeyle Esenboğa Havalimanı yolundaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. ÖSYM Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi nedeniyle sınav takvimini güncelledi. 12 Temmuz'da yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı 26 Temmuz'a alındı. Adaylar sınav merkezi tercihlerini yarına kadar güncelleyebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı liselere geçiş sistemi kapsamındaki sınav giriş bilgilerine erişime açtı. Öğrenciler 13 Haziran'da yapılacak sınava ilişkin giriş yeri bilgilerine eokul.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. Haberleri sunduk.

sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün dileklerimizle TRT Name dinleyenlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Suat Güney. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı, Tonmeister'imiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş. Stüdyo Name programında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün programda yer alan kıymetli ses sanatçılarımız Nevra Günay, Tuğçe Pala, Muhammed Ali Turan, Celal Altınbaş, Harun Gürbüz. Refakat edecek olan kıymetli saz sanatçılarımız kemanda Görkem Güder, violonselde Serdar Açın, kanunda Funda Süyür, utta Özge Nadire Akgül, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Ali Çeliksu, ritim sazıyla Seyfettin Uraş. Yeni bir ayın, yazın gelişine yakışan zarif eserlerle sizlere hoş bir vakit sunmak arzusundayız. Sözü fazla uzatmadan hemen müziğe devredeceğiz. Efendim, Tatyos Efendi'nin Suzunak Peştevi'nin ardından koromuzdan 3 Suzunak eser dinleyeceksiniz. Bir günah ettimse cana, Suzunak oldum yeter. Zevkin ne ise söyle, hicap eyleme benden. Ve son olarak da sen bezmimize geldiğin akşam neler olmaz? 1, 2, 3, 4, 2, 3.

0: TRT Name.
1: Stüdyo Name programında birbirinden güzel eserlerle devam ediyoruz efendim. Funda Süyür'ün Kanun Taksimi'nin ardından Muhammed Ali Turan'dan bir Süzünak eser dinleyeceğiz yine. Beste Kani Karaca, güfte Ümit Gürelman'a ait. Bahçemde açan goncaların hepsi dökülsün. Sen kal bana yalnız, yine kalbimdeki gülsün.

0: Ali Turan, çok teşekkür ediyoruz. Bir de selam vermek isterim. Nasılsın, iyi misin?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, artık yaz aylarına başladık. Ve biraz daha neşeleniyoruz değil mi? Çünkü kış biraz uzun sürdü. Gerçi yağmurlar berekettir. Olsun tabii ki.
1: Evet. Bahar şarkılarına yakışan makamlarda eserler seçmeye gayret ettik. Suzunak'tan sonra mahur bir şarkıya geçelim dedik.
0: Senden dinleyelim anonsunu yine o zaman.
1: Evet, sırada İsmail Dede Efendi'nin, Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin mahur şarkısı. Sana layık mı ey gülten, çevirdin ruhini benden diyeceğiz efendim. Dinliyorum.

0: Ali Turan'a ve tabii ki kıymetli sazendelerimize çok teşekkür ediyoruz efendim. Ellerinize sağlık, ağzınıza sağlık. Sırada Nihavend makamında eserler var efendim ve mikrofonun başında Nevra Günay'ı görüyorum. İlk olarak merhaba, merhaba. Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Çok iyi.
0: Nasıl gidiyor? Her şey güzel.
1: Her şey yolunda. Güzel, ne güzel. Bayramdan çıktık.
0: Evet, güneşli hava bizi aynen daha da mutlu ediyor. Aynen. Değil mi efendim? Evet. Peki, sularda menekşeleniyor galiba.
1: Aynen.
0: Artık sen de Esmer Yüzlü Akşam'ı dinledim yine sensiz diyeceksin. Bizlere beste Saadettin Kaynak, güfte Vecdi Bingöl ve mikrofonda Nevra Günay. Şu.

0: Çok teşekkür ediyoruz Nevra Günay'a efendim ve tabii bırakmıyoruz. Bir eser daha rica edeceğiz senden. Hangi eser? Senden alırsak anonsunu.
1: Teoman Alpa'ya ait bir şarkı. Bahar geldi, gül açıldı, ruhuma neşe saçıldı. 1, 2, 3, son.

Nevra Günay'a ve kıymetli sazendelerimize çok teşekkür ediyoruz efendim, sağ olsunlar. Sırada bir Neyzen Yusuf Paşa eseri var. Nihavend şarkıyı koromuzdan dinleyeceksiniz. Yar geldi neşem erdi kemale, lütfeyle saki dönsün piyale. Vakıf değildir engel bu hale, lütfeyle saki dönsün piyale.

0: TRT Name.
1: Stüdyo Name'deyiz ve tüm hızıyla programımıza devam ediyoruz. Efendim, ben de yine Nihavend makamında iki eser seslendirmek istiyorum sizlere. İlki, daha doğrusu ikisi de Yesari Asım Arsoy eseri ve ilki Sonbaharı Bir Genç Kızla Hisarlarda Geçirdim. Yani bilinen ismiyle Hisarlı Kız.

Çok teşekkür ediyorum efendim kıymetli eşlikleriniz için ve koromuzun seslendireceği eserle, nihayet eserle devam ediyoruz. Muhlis Sabahattin Ezgi'ye ait. Eminim ki sizler de bizlerle beraber okuyacaksınız bu eseri. Hatırla sevgili o mesut geceyi, çamların altında verdiğin Buse'yi.

Efendim programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama biz Nevra Günay'dan bir eser daha isteyeceğiz. Kürdi Cazker makamındaki bu eser güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Zekai Tunca'ya ait. Bahar çiçek çiçek gelince güzel, hayat sevilince sevince güzel. Nevra Günay'dan dinliyoruz. 1-2

Nevra Günay'a çok teşekkür ediyoruz ve tabii Tuğçe Pala, Ali Turan, Celal Altınbaş, Harun Gürbüz bugün bizlerleydi. Ve bizlere çok kıymetli saz sanatçılarımız kemanda Görkem Güder, violonselde Serdar Açın, kanunda Funda Suyur, utta Özgen Adir Akgül, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Ali Çeliksu ve ritim sazıyla Seyfettin Uraş eşlik ettiler. Efendim ben Suat Güney. Bugün programı hazırlayan Sevilay Tunalı ve ton meisterimiz Mehmet Sungur. Teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ile birlikte sizlere güzel günler diliyoruz. Mutlu günler efendim.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde enerji merkezi olma vasfının giderek güçlendiğini söyledi. Enerji arz güvenliğinin sağlanması egemenlik ve milli güvenlik meselesidir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmaların partinin iç meselesi olduğunu da söyledi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var dedi. Erdoğan, 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Yüksek Seçim Kurulu CHP kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararının gerekçesini açıkladı. Kurulun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Kararın inceleme merciinin Yargıtay olduğu kaydedildi. Özgür Özel, CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasına ilişkin konuştu. İkinci bir partiyi hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok dedi. Özel, CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yolları deneyeceğiz ifadesini kullandı. AK Parti Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında görev değişikliğine gitti. Yeni il başkanları Cumhurbaşkanı

Başkan Erdoğan'ın onayının ardından çalışmalara başlayacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın operasyonuyla Suriye-Lübnan sınırında yakalanarak Türkiye'ye getirilen Önder Sığırcıkoğlu hakkında iddianame hazırlandı. Sığırcıkoğlu'nun siyasal casusluk ve devlet sırlarını açıklama suçlarından müebbet ve 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 44. oturumu yapılıyor. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Duruşmada tutuklu sanıkların savunmaları alınıyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Tanju Özcan hakkında 263 yıl hapis cezası talep edildi. 20 yıldır aydınlatılamayan dosyada DNA işleşmesi gerçeği ortaya çıkardı. Gülcan Yazıcı'nın ölümüne ilişkin 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adli süreç başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyaların takipçisi olacaklarını vurguladı. Dolandırıcılık şebekelerine yönelik 17 ilde operasyon düzenlendi. Vatandaşların yaklaşık 1 milyar lirasını dolandırdığı tespit edilen 503 şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen deprem saat 13.12'de 12.46 kilometre derinlikte meydana geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya geçti. Bakan Fidan'ın ajandasında öncelikli olarak ticaret ve savunma sanayiinde yeni işbirliği olanakları yer aldı. Görüşmelerde Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de yer aldı. İran, ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin çok iyi gittiğini duyurdu. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ettiğini öne sürdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi. Gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirtti. Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok dedi. Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasına yeni bir otoyol yapılacağını da açıkladı. Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yenilenen Etimesgut Askeri Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Zirve dolayısıyla ÖSYM'de sınav takvimini güncelledi. Buna göre 12 Temmuz'da yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı 26 Temmuz'a alındı. 26 Temmuz'da yapılması planlanan akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı ALES'in yeni tarihi ise 2 Ağustos olarak belirlendi. 2 Ağustos'ta uygulanacağı duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL'de 9 Ağustos'ta yapılacak. Haberleri sunduk.

0: SRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde enerji merkezi olma vasfının giderek güçlendiğini söyledi. Enerji arz güven

Güvenliğinin sağlanması egemenlik ve milli güvenlik meselesidir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmaların partinin iç meselesi olduğunu yineledi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var dedi. Erdoğan 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Yüksek Seçim Kurulu CHP kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararının gerekçesini açıkladı. Kurulun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Kararın inceleme merciinin Yargıtay olduğu kaydedildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslim Sarı yaptı. Genel Başkanımız süreçle ilgili önemli açıklama yapacak dedi. Sarı, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla taraflar arası iletişimi sağlayacak bir diyalog heyetinin oluşturulacağını söyledi. Özgür Özel CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasına ilişkin konuştu. İkinci bir partiyi hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok dedi. Özel CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yolları deneyeceğiz ifadesini kullandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 44. oturumu yapılıyor. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Tanju Özcan hakkında 263 yıl hapis cezası talep edildi. 20 yıldır aydınlatılamayan dosyada DNA eşleşmesi gerçeği ortaya çıkardı. Gülcan Yazıcı'nın ölümüne ilişkin 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, adli süreç başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyaların takipçisi olacaklarını vurguladı. Dolandırıcılık şebekelerine yönelik 17 ilde operasyon düzenlendi. Vatandaşların yaklaşık 1 milyar lirasını dolandırdığı tespit edilen 503 şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen deprem saat 13.12'de 12.46 kilometre derinlikte meydana geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya geçti. Bakan Fidan'ın ajandasında öncelikli olarak ticaret ve savunma sanayinde yeni işbirliği olanakları yer aldı. Görüşmelerde Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de yer aldı. İran, ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin çok iyi gittiğini duyurdu. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kabul ettiğini öne sürdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi. Gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirtti. Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok dedi. Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasına yeni bir otoyol yapılacağını da açıkladı. Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yenilenen Etimesgut Askeri Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Zirve dolayısıyla ÖSYM'de sınav takvimini güncelledi. Buna göre 12 Temmuz'da yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı 26 Temmuz'a alındı. 26 Temmuz'da yapılması planlanan akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı ALES'in yeni tarihi ise 2 Ağustos olarak belirlendi. 2 Ağustos'ta uygulanacağı duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL'de 9 Ağustos'ta yapılacak. Haberleri dinlediniz.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Ankara Radyosu'ndan Akustikname programından merhabalar. Ben Bahadır Özüşen ve çok kıymetli bana eşlik eden arkadaşlarımla beraber sizlerle bugün yaklaşık bir saat boyunca güzel eserlerimizle birlikte olacağız. Efendim bugün tonmeisterimiz Cihan Yurdakul. Stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş. Evet çok kıymetli arkadaşlarım var ama tabii ki her zamanki gibi yapımcımız Aslı Boler. Ve bugün bana kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Cemil Atikoğlu, klarnette Halil Kabacı, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Yusuf Alperen Akbulut ve ritim sazda Burak Coşkuner eşlik ediyor.

yaparlar. Şimdi udumuzla da tabii udumla da ben ve sesimle sizlere sesleniyorum. Bu güzel şarkıyı armağan ediyorum. İstek de aslında bu şarkı. Ta Bursa'ya kadar da gitsin. Bütün yörelerimize gitsin. Bütün sevenlere gitsin. Şimdi efendim ikinci bir şarkımız yine Hicaz makamında.

1955 ve 1975 yılları arasında Ankara Radyosu'nda Türk müziğini radyo müdürlüğü yaptı biliyorsunuz ve o dönemde tabi repertuara altın çağını yaşatmış olan Muzaffer İlkar platonik derin bir aşkını anlattığı saf o güzel duyguların bir eseri olmuş. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ediyoruz bize böyle güzel bir eser bıraktığı için. Şimdi Zeki Müren'in bir eseri. Aldattın beni seviyorum diye kalbimi yaktın. Günahımı sen çek, mihrabımı elinle yıktın. Çılgınca severken aşkımdan nasıl da bıktın. Günahımı sen çek, mihrabımı elinle yıktın.

0: TRT Name.
1: İşte sevgili dinleyicilerimiz, akustik name programındaki özgün anlayışta işte bu güzel ruh var. Yani o birlikte müziğin o paylaşımı arkadaşlarımla beraber gördünüz. Günahımı sen çek, onlar da sağ olsunlar. Hem böyle sazlarıyla, sesleriyle bana eşlik ettiler. Hepsi de sağ olsunlar. Şimdi Farabi ve İbn Sina gibi alim ve hekimler Hicaz makamı için derler ki, Hicaz makamının ikindi vakti ve gün batarken dinlendiğinde psikolojiye çok daha iyi geldiğini ve insana tevazu, alçak gönüllülük ve sükunet, güven duygusu verdiğini savunmuşlar. Ve bu çok önemli bir bilgidir. Hicaz makamımızın tam vaktidir yani şu anda. Onun için gönüllerinize şifa olsun inşallah. Evet, şimdi başka bir şarkımız Alaaddin Yavaşça, Doktor Alaaddin Yavaşça. Baki Süha Ediboğlu'nun güftesini bestelemiş. Allah rahmet eylesin Alaaddin Hocam. Beraber çok çalıştık. Doktordu biliyorsunuz kendisi. Tıp hekimiydi. Ama musiki işin az bir gönlü ve ruhu yaratılışı olduğu için birçok besteler bıraktı geride. Ne kadar güzel. Bizler de bunları icra etmek düşer. Şimdi efendim, başka söz söylemem aşktan yana ben. Yaralı bir kuşum, battım kana ben. Ömrümce baş koydum güzelliğine, azatsız köleyim, bil ki sana ben. Buyurun arkadaşlar.

Evet, azatsız köleyim, bil ki sana ben. Alaaddin Yavaşça, Doktor Alaaddin Yavaşça. Allah rahmet eylesin. Ne güzel eserler bırakmış bizlere. Sevgili dinleyicilerim, nasılsınız? Biz burada çok iyiyiz. Yani arkadaşlarımızla beraber bu güzel eserlere can vermenin, ruh vermenin, ses vermenin güzelliğini gerçekten paylaşıyoruz sizlerle. Ama sizlerin tabii ki bütün duygularınıza çabamız tercüman olmak. En güzel şekildeki duygularınıza. Zaten bizim müzikimizin en önemli özelliklerinden biri o güzel duygulara tercüman olup onları besliyor. Kötü duyguları beslemiyoruz, biz güzel duyguları besliyoruz. Şimdi yine aynı güzellikte bir şarkı, Muzaffer Yıkar demiştik biliyorsunuz. Radyoda büyük çığır açan 1955 ve 1967 yıllarında radyoda da müdürlük yapan inanılmaz bestekarımız. Yine onun Kürdili Cazkar makamındaki bir şarkısıyla devam edelim. Şöyle bir Mustafa'dan bir şey rica edelim. Olur mu Mustafa'cığım ve ritim Burak'cığımdan? Girizgah onlar yapsın, olur mu arkadaşlar? Biz de şarkımıza girelim. Gel sen bize akşam yine mehtap görünsün. Dök bağrıma zülfün, gece meltemle sürünsün. Kalbim yine aşkınla taşıp şevke bürünsün. Dök bağrıma zülfün, gece meltemle sürünsün.

TRT Name. Sevgili TRT Name dinleyicilerimiz, evet biz Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz. Akustik Name programımızdan ben Bahadır Özşen ve çok değerli kıymetli arkadaşlarımla beraber. Şimdi bir sürpriz yapalım dedik sizlere. Biraz da böyle o bilinen Anadolu'muzun sevilen türkülerinden, böyle kulaklarınızda pelesenk olan, herkeste bir anısı olan o türkülerimiz var ya, o güzel duyguları çağrıştıran öyle bir türkümüz var. Şimdi bu türkü işte gidiyorum Çeşmi Siyahım, Aşık Mahzunu Şerif'in. Efendim eser aslında Aşık Mahzunu Şerif'in ikinci evli olan İtalyan asıllı Sovina, ama Suna demişler ona. Hanım ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmaları ve Suna Hanım'ın evi terk etmesi üzerine bu aylık acısıyla yazdığı rivayet ediliyor bu şarkı, bu türküyü. Olsun, biz yine bunu bilelim ama gırtlak kanseriyle mücadele eden ve çok sevdiği komşusuyla yakın olan Afe Ana için yazılmış bir ağıt olduğu da söyleniyor. Efendim ama hepimiz bu türküyü çok seviyoruz ve biliyoruz. Hadi sizler için biz seslendiriyoruz. Buyurun, sizleri dinlemek, o güzel duygularınıza hitap etmek kalıyor.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, türkülerimiz de ne kadar güzel değil mi? Evet, Mahsun-u Şerif'in bu "Ayağıma cennet sıralansa da" diyor. Hem müthiş sözleri var hem de çok güzel böyle melodilerle bestelemiş türküyü. Evet, şimdi son zamanların çok, tabii bir Neşet folyası var biliyorsunuz, Neşet Ertaş. Bozkır'ın tezenesi diyorlar ya, Bozkır'ın tezenesi. Müthiş bir eseri var. Ama bu eseri aynı zamanda benim edindiğim bilgiye göre Kırşehir yöresinde derlenip icra edilen bu eser. Bu biliyorsunuz derlenme bir eser. Bu Neşet'in eseri değil. Bu eseri bizim Sivas Şarkışlalı Aşık Agahi'ye ait olan tasavvufi bir eser olduğu söyleniyor. Ve mecazi bir aşkı değil, kulun Allah'a ulaşma çabasını ve manevi uyanışını

davranışı anlatan derin bir tasavvufi hikayesi anlatıyor aslında. Ki gerçekten ben de hep de bu türküyü çok severim ve okurken de hep o itibarla okurum. Şöyle kulaklarınızı bir açın, şöyle inşallah radyolarınızın sesini açın. Bu güzel Türkiye'ye bir ses verin, kulak verin. Aslında hepiniz biliyorsunuz. Şimdi aa evet bu türkü diyeceksiniz. Sürpriz olsun o zaman. Başlayalım türkümüze.

0: TRTname.
1: Evet, TRTname'nin kadim dinleyicileri, ben Bahadır Özüşen ve sevgili arkadaşlarımla beraber Akustik Name programından sizlere sesleniyoruz. Evet, türkülerimizi sizler için çaldık. Beğenmişsinizdir umarım. Şimdi hepinizin sevdiği özel bir şarkı var. Fehmi Tokay'ın Bayati makamındaki Rüştü Şardır'a ait sözleri güftesiyle. Benzemez kimse sana tavrına hayran olayım. Bakışından süzlen işvene kurban olayım demiş. Güftekar aslında Rüştü Şardır Türk kültür hayatında derin izler bırakmış çok yönlü bir şairimiz, yazarımız, bestecimiz, eğitimci ve siyasetçimiz biliyorsunuz. Belediye başkan yardımcılığı ve milletvekilliği yapmış aynı zamanda. Bu arada bu eserin müzik dünyasında Rüştü Şardır'ın bu güftesini aslında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed yazılmış bir naat-ı şerif, peygamberimizi öven bir şiir uyarlandığı yaygın görüşü var. Biz de bu görüşü benimsiyoruz. Her neyi ithaf ederseniz o güzellik, o güzellik gelir bize de. Biz de o şiarla bu şarkıyı sizlere armağan ediyoruz efendim. Hadi buyurun arkadaşlar. Bayati bir şöyle bir teslim çalalım mı arkadaşlar, olur mu? Hadi buyurun.

Evet. Müthiş eserler valla. Biz büyüleniyoruz. İnşallah aynı duyguları siz de yaşıyorsunuzdur. Sevgili dinleyicilerimiz, benzemez kimse size. Tavrınıza hayran oluruz. Çünkü bizim musikimiz çok değerli mirasımız. Bizi biz yapan değerleri içeriyor. İlber Ortaylı diyor ki rahmetli, bu bizim kent musikimiz, bizim kimliğimiz. Çok kıymetli bir müziğimiz var. Hem terapi yönü var, hem şifa yönü var. Makamlarımız bin bir çeşit makamlar, hepsi ayrı bir hastalığa iyi geliyor. Bunlar çok özel bir durum ve buna sahip çıkılası. Sizler de alkışlarınızla, takibinizle ve sevginizle benimsemenize sahip çıkmanız gerekiyor. Evet, güzel bir şarkıya geldik. Karciğer makamında sözleri Celal Abacı, pardon, bestesi Celal Abacı, sözleri Ali Uludağ. Celal Abacı Ali Uludağ'ın birçok eserinde yapmış. Benim gibi, ben de çok sevdiğim bir abiyim Ali Uludağ. Ondan da hem güftekar, şair. Ben de birçok eserini besteledim. Güftesini daha doğrusu. Celal Abacı çok güzel bir Karciğer makamında eser yapmış. Buradan selam olsun ikisine de. Hadi bakalım eseri bir seslendirelim.

0: TRT Name.
1: Evet, güzel bir Celal Bacı ve Ali Uludağ çiftinin bestesini dinledik. Efendim, artık böyle zamanımız çok azaldı. Biz Tüznak makamına geçiyoruz. Uzun zamandır belki dinlemediğiniz bir makamdır ama çok keyifli bir makamdır. Klarnetçi İbrahim Efendi. Geç talamı firakın canıma, gel benim ahu bakışlım yanıma demiş. Ama çok enteresan bir melodisi vardır bu şarkının. Böyle biz de birazcık böyle otantik, böyle akustik yapacağız. Çok keyifli bir şarkıdır. Dinlemenizi şiddetle

tavsiye ediyorum. Efendim, yalnız tabii klarnetçi İbrahim Efendi çok önemli bir bestekar. Batı enstrümanı olan klarneti Türk müziğinin ses sistemine ve tonlarına uydurarak klarneti Türk musikisine kazandıran bir bestekarımızdır. Bu da çok kıymettir. Burada Halil, bunu sen öğrenmiş ol. Biliyorsundur değil mi Halil'cim? Evet. Kıymetli klarnetçimiz Halil'cim de bunu biliyormuş zaten. Haydi efendim, beraber bu şarkıyı söylüyoruz. Sizler de güzelce dinliyorsunuz.

Efendim geldik artık programımızın sonuna. Programımızın yapımcısı Aslı Boler'di. Cihan yurda kuldu efendim bu güzel tomaserlik masasında. Evet, Tolga Önbaşlı stüdyo ön görevlimiz ve sazlarımızı size tekrar takdim etmek istiyorum. Orada böyle bir şeyler olmuş. Gülüşüp duruyorlar orada ama ne olduğunu anlayamadım ben vallahi sevgili dinleyicilerimiz. Ama tatlı bir seda olduğu kesin yani. Efendim, sazlarımız kemanda Ertuğrul Erhan'dı, kanunda Cemil Atikoğlu'ydu, klarnette Halil Kabacı'ydı, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Yusuf Alperen Akbulut ve ritim sazda Burak Coşkuner'di. Ben udumla nacizane ve sesimle sunumumla sizlere bu akşamınızın güzelliğine ve bu vaktinizde eşlik etmeye çalıştım. Hepinizi çok seviyoruz. Akustiknameden hepinize selamlar, sevgiler. Tekrar buluşmak ümidiyle diyoruz. Müzikle kalın, hoşça kalın diyoruz efendim.

İstanbul'dan merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Name'ye hoş geldiniz. Akşamın sesi başlıyor. Bayram bitti, hepimiz şehrimize geri döndük ve haftayı ortaladık bile. Saatlerimiz 19 ve mikrofon başında ben varım, sunucunuz Tayfun Öçal. Yapımcımız bu akşam Melek Hancı ve teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ile birlikte tüm dinleyenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yine 2 saat boyunca canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Birbirinden kıymetli sanatçılarımızın birbirinden kıymetli ve farklı namelerdeki eserleriyle. Yaz da geldi, her şey güzel. O yüzden Nihavend makamında çok tanıdığınız, sevdiğiniz şarkılarla başlayalım. Bir akşam eseri, ilk dinleyeceğiniz şarkı. Solistimiz Çetin Körükçü seslendirecek. Bestesi Rakım Elkutlu, güftesi Rıfat Ahmet Moralı'ya ait bu şarkının. Mümkün mü unutmak güzelim, neydi o akşam?

Çeniz Güneş'ten dinledik. Gözlerini gözlerimden ayırma hiç ne olur. Beste ve güftesi İsa Coşkuner'e ait Nihavend makamında yine sevilen bir şarkıydı. Şimdi Hicaz bir eser var sırada. Bestesi Muzaffer İlkar, güftesi Mehmet Erbulan'a ait. Nazan Sıvacı seslendirecek. Madem ki gidiyorsun bırakıp burada beni.

Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Serhat Sarpel'den dinledik Rast makamındaki Erol Sayan'a ait bu besteyi. Eserin güftesi Enis Behiç, Kor Yürek imzası taşıyordu. Şimdi Muhayyer Kürdi şarkılarımız var akşamın sesinde. Onlardan ilkini Ümit Koroğlu seslendirecek. Beste Amir Ateş, güfte Melek Hiç'e ait. Bir kızıl goncaya benzer dudağın.

Muhayyer Kürdi makamında bir Saadettin Kaynak bestesi dinledik. Gönlüm özledikçe görürdüm hele. Zeki Eroğlu seslendirdi. Eserin güftesi ise Vecdi Bingöl'e aitti sevgili name dostları. Saatlerimiz 19.28. Akşamın sesi devam ediyor İstanbul'dan canlı yayınla. Yarım saat doldurduk neredeyse. Şimdi Kürdi makamında bir şarkı dinleyeceğiz. Bestesi Zekai Tunca, güftesi Aşkın Tuna'ya ait bu eserin. Turgay Kızıltuğ yorumuyla şimdi radyonuzda. Seninle tattım ben her mutluluğu.

Ömrümüzün baharı birlikte geçsin. Ahad Uruk'tan dinledik efendim. Yine bir Erol Sayan şarkısıydı. Makamı aşk efsa olan. Sıradaki eserimiz Muhayyer Kürdi makamında olacak Umut Akgürek'ten dinleyeceğiz. Bestesinde Selahattin Erköse, güftesinde Rüştü Şardağ adını görüyoruz bu şarkının. Unutulmaz adınla dudakta kal sevdiğim.

akşamın ilk Kürdi icazkar eserini dinledik. Kurumuş topraklar gibiyim, güzeller güzeli. Seval Şentürk seslendirdi efendim şarkıyı. Bestesi Avni Anıl, güftesi Tekin Gönenç'e aitti. Ve şimdi bu akşamın ilk hüzzam şarkısında sıra. Bestesi Ali Şen Uzan, güftesi Mehmet Erbulan'a ait eseri Bahadır Özüşen seslendirecek. Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli.

Gözlerin bir aşk bilmecesi sorar gibi. Özant Koç'tan dinledik efendim. Nihavend makamında yine bir Avni Anıl bestesiydi. Eserin güftesinde ise Ülkü Aker adını görüyoruz. Neredeyse bir saat oldu efendim. Akşamın sesi canlı yayınla ve yine makamdan makama devam ediyor. Yine bir Nihavend eser dinleyeceğiz şimdi. Bestesi Bilge Özgen, güftesi Şafak Atayman'a ait bu şarkının da Tuncay Eraslan seslendiriyor. Susamış topraklar gibi gönüller.

İzlerini nerede bulurum senin? İhsan Güvenç seslendirdi. Uşak makamında yine unutulmaz bir şarkıydı. Bestesi Selahattin Altınbaş, güftesi Özdemir Kiper imzası taşıyordu bu şarkının da. Yeni saatimize de girmiş bulunuyoruz bu eserle birlikte. Saatlerimiz 28 oldu, 08. Sırada bir Hicaz şarkımız var. Beste Avni Anıl, güfte Sedat Ergintuğ'a ait. Fatma Nurten Demirkol'dan dinliyoruz. Kader, kime şikayet edeyim seni bilemem.

At Kadehi Elinden, Hüzzam makamında Teoman Alpay'ın bestelediği güftesi, Özcan Balı'na ait eseri dinledik Serap Kuzey'den. Şimdi bir düet var akşamın sesinde sırada. Segah makamında bir şarkı dinleyeceğiz. Bestesi Saadettin Kaynak, güftesi Ercüment Er'e ait. Melihat Gülses ve Serdar Kaşıkçılar birlikte seslendiriyor. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım.

Unutamıyorum, gecem yok artık, gündüzüm yok. Selçuk Aygan'dan dinledik efendim. Bestesi Avni Anıl, güftesi Tekin Gönenç'e ait Sözde Dil makamında bir şarkıydı. Şimdi yine Sözde Dil bir eser dinleyeceğiz. Bu kez Tanburi Ali Efendi imzası taşıyan bir şarkıda Gül Yazıcı dinliyoruz. Her bir bakışında neşe buldum.

Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl hatıralar. Belgin Erol Gündoğdu seslendirdi. Rast makamında bestesi Necdet Tokatlıoğlu, güftesi İlkan Sana ait bir eserdi. Akşamın sesinde son yarım saatin içindeyiz efendim. Canlı yayınımızda şimdi Süznak makamında bir Zeki Müren eseri dinleyeceksiniz. Şevval Sam seslendirecek. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu.

Mustafa Çağlar'ın bestelediği Nihavend eseri Belgin Gök'ten dinledik. Anlatamam, bu aşkın hikayesi derindir. Nihavend devam ediyoruz efendim programımızın son bölümünde. Şimdi Ayşe Taş gelecek mikrofona. Bestesi Münir Nurettin Selçuk, güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait eseri seslendirecek. Bahçemde açılmaz çiçekler seni görmezse.

Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Belkıs Dikmen, Fethi Karamahmutoğlu imzası taşıyan Hicaz eseri seslendirdi sevgili name dostları. Şimdi de Zekai Tunca kendine ait bir Hicaz şarkıyı seslendirecek. Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben.

Ve efendim bu şarkıyla birlikte bu akşamın da sonuna geldik. TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlandığı Akşamın Sesi. Yapımcımız Melek Hancı'ydı. Bu akşam seslerimizi size teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ulaştırdı ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Veda eserimiz bir Yıldırım Gürses bestesi olacak. Muhayyer Kürdi makamındaki şarkıyı Yahya Geylan'dan dinleyeceğiz. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar. Yarın akşam aynı saatte burada olacağız efendim. O vakte kadar nameyle kalın.

Merhaba sevgili TRTname dinleyenlerimiz. Gül Zamanı programına ben ve Sazende arkadaşlarım adına hoş geldiniz demek istiyorum. Her çarşamba saat 22'de sizler için hazırladığımız repertuarımızla mikrofon başındayız. Bana bu hafta refakat eden kıymetli arkadaşlarım Kanun'la Bora Dicle, Violonsel'le Özgür Özgüler. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı, Ton Meister'imiz Mehmet Sungur ve ben Gül Yazıcı, keyifli bir yarım saat geçirmenizi diliyoruz. İlk şarkımız tüm solistlerin çok severek okudukları şarkıların bestekarı 58 yaşında hayata gözlerini yuman Selahattin Pınar'dan Hüzzam şarkısını seslendireceğim sizlere. Ümidini kirpiklerine bağladı gönlüm, yıllarca o bir çift göz için ağladı gönlüm. Bora Dicle'den bir Kanun Taksim'i dinleyerek başlayalım programa.

Türk musikisinde klasik üslubun son bestekarları arasında sayılan Supi Ziya Özbekkan'ın bir hüzzam eserini okumak istiyorum. Tövbe ettim aşka cana, dilde takat kalmadı. Pek perişan oldu halim, tende rahat kalmadı. Parelendi sineler, lokmana hacet kalmadı. Bir devasız derde düştüm, canda kıymet kalmadı.

Gül Zamanı'nın son hüzzam eseri, hocam Alaaddin Yavaşça'dan seçtim. Güftesi Turgut Tarhan'a ait. Bir gizli günah işleterek kor gibi yaktın. Doğ bahtıma, doğ gün yüzlü ışık saçlı kadın.

Yine çok genç yaşta vefat eden bir bestekarımız Şekip Ayhan Özışık'ın Karciğer şarkısını seslendireceğiz sizlere. Güfte Müzeyyer Güyer'e ait. Bu şarkı sevgili Koray Safkan'ın sesinden çokça dinlediğim bir şarkı. Radyoya ilk girdiğim yıllarda da trafik kazasıyla hayatını kaybeden kardeşi Gülay Safkan için söylerdi Koray abi. İkisine de rahmet diliyorum bu vesileyle. Unutmadım seni ben, her zaman kalbimdesin. Aylar yıllar geçti, söyle sen neredesin? Anlaşıldı, sen geri dönülmeyen yerdesin. Unutmadım seni ben, her zaman kalbimdesin. Bir Taksim dinleyelim Özgür Özgüler'den.

Şimdi Radife Erten'den bir türkü dinleyelim mi? İskender Boğazı dardır geçilmez desin kıymetli sanatçımız.

İstanbul güzelleri hayata mana verir. Adanın şu çamları aşıklara meskendir. Güzel bir Karciğer türkümüz var. Gül Zamanı programında sonuna geldik kıymetli dinleyenler. Onun için bu şarkıyla kapatalım istedim programı. Bana refakat eden bu hafta kıymetli arkadaşlarım Kanun'la Bora Dicle'ydi. Violonsel'le Özgür Özgüler'di. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı, ton masterimiz Mehmet Sungur ve ben Gül Yazıcı. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Haftaya buluşmak ümidiyle diyelim. Çarşamba günü Gül Zamanı'nda görüşelim.

0: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Ben Çiğdem Yarkın.
1: Ben İncil Abertu.
0: Sizlere TRT Name İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Program sazendelerimiz Kanunla İsmail Karaşin ve

0: Burla, Pelin, Değirmenci. Ton masterimiz Barış Baykal. Teknik yapımda Kazım İncetaş ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz.
1: Evet, biraz Çamlıca, Bağlarbaşı'dan bahsedip konuyu Kemaniye Seyhun'a getireceğim.
0: Tamam.
1: Ama baştan da şunu söyleyeyim, niye Bağlarbaşı? Kemaniye Seyhun'la Lemmy Atlı, geçen programda da anlattık ya biraz Lemmy Atlı'yı. Bağlarbaşı'nda pehlivan güreşleri olurmuş, onu seyrederlermiş. Oradan da Setbaşı gazinosunda fasıl dinlemeye
0: Oh
1: giderlermiş.
0: oh.
1: Peki Bağlarbaşı niye Bağlarbaşı'ymış? Çünkü o zaman orası silme bağlardan oluşuyormuş. Çok güzel üzümü
0: Üzüm
1: varmış.
0: bahçeleri oh.
1: Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Üsküdar'ın Hora üzümü meşhurmuş. Hora.
0: İlk defa duydum.
1: Ben de ilk defa duydum. Rumca'da şehrin sınır dışısı hatta anlamına gelen bir kelime. Bağlarbaşı'da o kadar şehir dışı gibi ki o yüzden o üzüme hora üzümü denirmiş gibi bir bağlantı kurdum.
0: Ha,
1: Bu
0: üzüm o kelimeden geliyor, üzümün ismi yani. Şehir dışında.
1: ve de orası şehir dışı diye böyle bize lazım olmayan bir
0: Olsun.
1: bilgiyi de
0: Bir yerde
1: kullanmış.
0: karşımıza çıkar.
1: Efendim Kemal Niyazi Bey Dellal.

0: dostluğu sayesinde inceliklerini öğrenmiş müziğin. Anadolu Musiki Cemiyeti Şark Musiki Cemiyeti'nin kurucularından, Galatasaray Lisesi mezunu, çok iyi Fransızca biliyor. Çok değişik taraflarından biri de çok iyi yelkenci. Hatta Galatasaray Spor Kulübü'nde yelkenciliği o kurmuş. Kuranlardan biriymiş. Yelken yarışlarından aldığı bir birincilik kupası da halen duruyor diyorlar. Duruyor mu bilmiyorum kupa.
1: Galatasaray'da mı acaba?
0: Evet, lisede? Duruyormuş. Evet. O bir tane saz semaisi var. Hicazgâr saz semaisi. Bana sorarsan pırlanta gibi. Bütün saz semaileri içinde parlar, pırıl pırıl ya, parlar.
1: Bir tane yapmış,
0: bir tane
1: yapmış,
0: evet, demek. Bir tane de şarkısı var Leyla. Ama ikisi de belki Leyla için o kadar iddia edemem ama saz semaisi muhteşem ve muhteşem iki icracıdan dinleyeceğiz. Ha bu arada Karacaami'de defnedilmiş. Kemal Niyazi Bey, niye Karacaami'de defnedildiği bilgisini vereceğim mi? Verdiğimi daha sonra anlayacağız. Şimdi eseri dinleyelim. Mesut Cemil ve Vecihe Daryal çalıyorlar.

0: Mesut Cemil ve Vecihe Darial'dan Kemal Niyaz Seyhun'un Hicaz Kersaz Semaisi'ni dinledik. Biraz evvel Karacaahmet'te defnedildi dedim. Haydi sen oradan gir
1: Bir
0: konuya.
1: anlatayım bakalım. Karacaahmet Sultan Dergahı'nın etrafında kurulmuş. Karacaahmet 13. yüzyılda yaşamış Horasanlı bir Türk beyinin oğluymuş. Hacı Bektaş Veli'nin dervişlerindendir aynı zamanda. Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı büyük mezarlıklarındandır Karacaahmet. İlk olarak İstanbul'un 14. yüzyılda Araplar tarafından kuşatılması sırasında şehit olan askerlerin buraya gömüldüğü sanılmaktadır. Bu da bir efsane
0: 14.
1: sanırım.
0: yüzyıl düşün.
1: Evet. 4 defa istimlak edilmiş, defin sayısı 150 milyon kişi olduğu
0: İnanılır gibi
1: sanılıyor.
0: değil mi?
1: Hakikaten inanılır gibi
0: Evet.
1: değil. Kendileri de Bektaşi olan Zeynep Hanım ve Yusuf Kamil Paşa
0: Yani
1: bu
0: Zeynep Kamiller,
1: evet.
0: evet.
1: Zeynep Kamiller bu dergahın üst tarafında Zeynep Kamil Hastanesi'ni inşa ettirmişler. Ali Rıfat da Karacaahmet'te yatıyor. Nedim, Nefi, Oktay Rıfat, Fazıl Hüsnü Dağlarca, İsmail Dümbüllü, Fikret Mualla, Avni Dilligil, Osman Nihat Akın, Fehmi Tokay, Yesari Asım Arsoy da sayacağımız isimlerden
0: Buraya
1: birkaçı.
0: defne olmuş
1: Defne
0: olan, değil mi?
1: olmuş.
0: Evet.
1: Evet, onlardan birkaçı. Şimdi Alaaddin Yavaşça'dan Ali Rıfat Bey'in Nişabürek şarkısını dinleyelim. Meyledip bir gülizare, döndüm aşkıyla hezare.

0: Ali Rıfat Çağatay'ın Nişabrek şarkısını dinledik. Alaaddin Yavaşça'dan. Fehmi Tokay. Babası musiki işinaz. Evleri Kemal Niyazi Seyhun, Ali Rıfat Çağatay, Sameh Rıfat, Udi Nevres Bey gibi müzisyenlerin sık sık toplandığı, musiki yaptığı bir mekan. Eve
1: Zamanda
0: bak.
1: yolculuk yapsak da bir gitsek, dinlesek değil mi? Ne kadar güzel olur.
0: Mülkiye-i Şahane'yi, yani bugünün siyasal bilgilerini bitirdikten sonra babasından ve Raufiye Kütah Bey'den birkaç eser geçiyor. Mesut Cemil bir musiki sohbetinde şöyle bir şey söylüyor. Hazreti Bilal, Bilal-i Habeşi'den bahsetmiştik ya
1: Daha
0: bir
1: önceki
0: önceki
1: programda,
0: programda. İlk ezanı çargah makamından okuduğu için aynı konuya geldik mi? Bu makamın kutsal sayıldığını, bu yüzden bu makamdan din dışı eser bestelenmediğini söylemiş, söylediğine pişman olmuş. Ne
1: Ne
0: olmuş?
1: olmuş?
0: Çünkü Fehmi Bey, izin verin üstadım diye bir başlamış, din dışı 8-10 tane çargah eseri okumuş. Hadi bakalım,
1: Hadi
0: ne
1: bakalım.
0: oldu şimdi? Aman bir şey olur, şöyle
1: Başlarına
0: olur,
1: yıkıldı mı
0: böyle
1: acaba?
0: yıkılmamış. Demek ki efsaneymiş bu.
1: Evet.
0: Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı'nda mühendis olarak çalışırken şair bestekar Rüştü Şarda, malum çok bilinen biri ile beraber bir eve davet ediliyor. Bu hikaye de çok biliniyor ama ben yine de tekrar edelim
1: Olsun.
0: dedim. Rüştü Şardağ'la birlikte bestekar şair bir eve davet ediyorlar. Bu evde karşılaştıkları 47 yaşında bir hanımdan çok etkileniyorlar. O kadar etkileniyorlar ki oradan ayrılır ayrılmaz biri şiir yazıyor, öbürü besteliyor. Bu da hangi şarkı oluyor? Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Ama bunu okumayacağız. İlk bestesini okuyoruz. Çiğdem Yarkın okuyor daha doğrusu. 24 yaşındayken yapmış 1913'te Tahir Buselik şarkı. Gülle hem bezmi visaliz gerçi har olsak da biz.

0: Çiğdem Yarkın'dan Fehmi Tokay'ın Tahir Buselik şarkısını dinledik. Şimdi bir acıklı ama
1: Evet.
0: güzel bir olay var. Onu senden dinleyelim.
1: Evet. Şimdiki hikayemizin kahramanları Şerif İçli ve Selahattin Pınar. Nakleden de sevgili hocam Selahattin İçli.
0: Evet.
1: Selahattin Pınar'ın babası müzisyen olmasını asla istememiş. Buna rağmen Selahattin Pınar 12 yaşında gizli gizli ut çalmaya başlamış. Lisede okurken de o zamanın meşhur saz yeri olan Samatya'da haftada 3 gün saza katılmaya başlamış. 15-16 yaşlarında iken de Beşiktaş Jimnastik Kulübü bünyesinde o zaman Akaretler'de cadde üstünde bulunan ve Neyzen İhsan Bey'in hocalık yaptığı Beşiktaş Musiki Kulübü'ne Şerif İçli ve abi İbrahim İçli ile birlikte devam etmeye başlamış. Buraya devam ettiği günlerden bir gün Beşiktaş'ta bir muhallebicide oturdukları sırada onları takip eden babası Sadık Bey, kürk yakalı paltosu, gümüş saplı bastonu ile kapıdan girmiş ve hizmetlisine her üçünü de dövdürtmüş.
0: İşe yaramış mı?
1: Hayır, iyi ki de
0: Hayır.
1: yaramamış.
0: Hatta öyle şeyler yapmış ki biliyorsundur.
1: Evet.
0: Bir gün evine arkadaşları gelmiş, sayılır sözü geçer bir adam. Onlarla birlikte otururken içeriye Selahattin Pınar giriyor. İşte bu yaşlarda yine.
1: Evet.
0: Mahdum Bey nasıllar diye soruyorlar. Eskiden adet öyleydi, direkt çocuğa değil büyük muhatap alınır. Efendim diyor, çalgıcı oldu bizim Mahdum. Hemen uzanıyor, diyor ki babacığım, bir gün gelecek Selahattin Pınar'ın babası diye anılacaksınız. Ben çalgıcı değilim, sanatkarım diyor.
1: Ya.
0: Böyle olaylar da yaşanıyor. Hatta daha beteri var tabii, çok meşhur oluyor, herkes tarafından saygı görmeye başlıyor. Bir gün öbür oğluna bir gramofon ve Selahattin Pınar'ın bir taş plağını aldırıyor. Yukarıya ne diyelim, çatı katına koyduruyor, ağlayarak plaktan
1: Aa.
0: dinliyor.
1: Vallahi şu anda ağlayanlar
0: Ya.
1: da bu hikayeyi dinleyince çoğalacak gibi geliyor bana.
0: Daha da fenası var. Fenası demeyelim de bu baba oğul ilişkisi enteresan. Öldüğü zaman da biliyorsun
1: Evet.
0: Selahattin Pınar bir beste yapıyor. Mustafa Nafiz güftesini yazıyor.
1: Evet.
0: Gecenin
1: Evet.
0: matemini aşkına örtüp
1: Sarayım.
0: sarayım
1: Gittin
0: diye
1: artık.
0: okunuyor.
1: Evet.
0: Ama aslı
1: Aşkıma.
0: üstüne örtüp sarayımmış.
1: Aa.
0: Sonra o böyle bir ölüm çağrıştırıyor diye aşkına
1: Evet.
0: diye okunmaya başlamış.
1: Muhteşem bir şarkı. İkisi de şimdi orada herhalde buluşmuşlardır.
0: Evet. Sen artık programı
1: Evet,
0: bitir
1: programı
0: bence. Acıklı
1: bence
0: oldu.
1: evet biraz acıklı bir sonuç oldu ama hayat ve müzik
0: Hayatın
1: içinde,
0: her
1: müzikte
0: alanında.
1: de var,
0: Tabii.
1: hüzün hayatta da var. Programımız böyle. Evet, ben Çiğdem Yarkın.
0: Ben İncil Abertu.
1: Sizlere TRT Name İstanbul

0: Stüdyolarından seslendik. Program sazendelerimiz Kanun'la İsmail Karaşin ve Tanbur'la Pelin Değirmenci. Ton masterimiz Barış Baykal. Teknik yapımda Kazım İncetaş ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Bir sonraki programda yeniden buluşuncaya dek son şarkımız ne İncil ablacığım?
1: Mustafa Erses'ten Şerif İşli'nin Nihavend makamında bir eserini dinleyeceğiz. Gece sahilden açıp sandalı enginlere biz.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Yüz yıl o güzel gözlere baksam yine kanmam. Devrolsa bu alem yine aşkından usanmam. Bir başka gülün goncasının efsununa yanmam. Devrolsa bu alem yine aşkından usanmam. Erol Bingöl'den dinledik bu gece ilk eserimizi. Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Suzi Dil makamındaki şarkıydı. Böylece Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha başlamış olduk. Bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum her gece yaptığım gibi. Bu gece Suzi Dil ve Hicaz makamında eserlerden oluşan bir program hazırladık sizler için. İkinci eserimiz Hacı Sadullah Ağa'nın Suzi Dil makamındaki Ağır Semai. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Beni ey Gonca Fem bülbül sıfat nalan eden sensin. Hemişe hemde mi sad nale ve figan eden sensin.

Son Hancıya'nın Suzi Dil eserini Gül Yazıcı'dan dinleyelim. Cana, gamı aşkınla perişan gezer oldum. Bir yerde karar eyleyemez derbeder oldum. Pervane gibi aşk ile yandım, heder oldum. Bir yerde karar eyleyemez derbeder oldum.

Güftesi ve bestesi Şemseddin Ziya Bey'e ait Suzi Dil eseri Rıza Rit'ten dinleyelim. Ey Gonca, açıl, zevkini sür faslı baharın, ben bülbülüyüm, sen gülüsün bağı mesarın.

Sevda elinin bülbülü uçmuş, gülü solgun, her bir kızı hasret dolu bir kalp gibi yorgun. Nuri Halil Poyraz'ın bu Suzi Dil eserini de Eylül Turan'dan dinliyoruz.

Tamburi Ali Efendi'nin Suzi Dil eseri var sırada. Selçuk Aygan'dan dinliyoruz. Her bir bakışında neşe buldum, ben gözlerinin esiri oldum. Tiri nigehinle ah vuruldum, ben gözlerinin esiri oldum.

Avni Anıl'ın Suzi Dil bestesi var sırada. Güftesi Tekin Gönenç'e ait olan bu eseri korodan dinliyoruz. Unutamıyorum. Gecem yok artık, gündüzüm yok. Tek sen varsın. Senin saçların var. Dalgın, ıslak gözlerin var. Güneş seninle doğuyor her gün. Her yerde seni arıyorum, her şeyde seni arıyorum. Bırakma ellerimi, bırakma. Unutamıyorum.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle devam ediyor. Kemençe'de Derya Türkan, tamburda Murat Aydemir ve neyde Salih Bilgin'in yapacakları müşterek taksimin ardından dinleyeceğimiz ilk Hicaz eserin güftesi Recaizade Mahmut Ekrem'e, bestesi Udi Şekerci Cemil Bey'e ait. İnci Çayırlı'dan dinleyeceğiz eseri. Bir nigah et ne olur halime ey Gonca Dehen, göz göz oldu yüreğim gözlerinin derdinden. Niye baktım, niye gördüm, niye sevdim seni ben, göz göz oldu yüreğim gözlerinin derdinden.

Güftesini İhsan Bey'in yazdığı Yesari Asım Arsoy'un Hicaz şarkısını Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Bilmem niye bir bu seni sen çok görüyorsun. Bigane nigahınla beni öldürüyorsun.

Boğaz içi şen gönüller yatağı, her bucağı aşıkların otağı, yamaçları sanki cennetin bağı, mehtabı hoş, güneşi hoş, gülü hoş, boğaz içi, herkesi eder sarhoş. Güftesi ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait bu Hicazlı eseri Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz.

Güftesini Necdet Atılgan'ın yazdığı Sadi Işılay'ın Hicaz şarkısı var sırada. Necmi Rıza Ahıskan'dan sunuyoruz. Bende hicran yarasından da derin bir yara var. Ona bir çare gönül, boş yere bir çare arar.

Güftesi ve bestesi Udi Hrant Kenkiloğlu'na ait Hicaz eseri Melihat Gülses'ten dinliyoruz şimdi. Gel nazlı güzel, gel, bana can ver gülüşünle, gel, sinemi aç, yaremi gör, kalbimi dinle. Aşkın yakıyor ruhumu her lahzada canan, gel, sinemi aç, yaremi gör, kalbimi dinle.

Güftesi ve bestesi Rahmi Bey'e ait icaz eser var sırada. Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Akşam erdi, yine sular karardı. Gün açtı gökleri, yurduna vardı. Yüceldi bulutlar, dağları sardı. Çöktü bir mahzunluk ıssız ovaya.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Son bir eserle sizlere veda edeceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı, güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı Saadet'in Kaynağın Hicaz eseri Zeki Müren'den dinliyoruz. Engin'de yavaş yavaş günün minesisi oldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu. Gölgeler indi suya, kuşlar vardı uykuya. Gurbeti duya duya bugün de akşam oldu. Hoşça kalınız.

0: TRT Name. Saat 24.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Ankara Radyosu'ndan Akustikname programından merhabalar. Ben Bahadır Özüşen ve çok kıymetli bana eşlik eden arkadaşlarımla beraber sizlerle bugün yaklaşık bir saat boyunca güzel eserlerimizle birlikte olacağız. Efendim bugün tonmasterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş. Evet çok kıymetli arkadaşlarım var ama tabii ki her zamanki gibi yapımcımız Aslı Boler. Ve bugün bana kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Cemil Atikoğlu, klarnette Halil Kabacı, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Yusuf Alperen Akbulut, ve ritim sazda Burak

Coşkuner eşlik ediyorlar. Şimdi udumuzla da tabii udumla da ben ve sesimle sizlere sesleniyorum. Bu güzel şarkıyı armağan ediyorum. İstekli aslında bu şarkı. Ta Bursa'ya kadar da gitsin. Bütün görevlerimize gitsin. Bütün sevenlere gitsin. Şimdi efendim ikinci bir şarkımız yine Hicaz makamında. Ama Hicaz makamında önemli bir şarkı var. Şimdi bu biliyorsunuz Muzaffer Ilıkan şarkısı. Muzaffer Ilıkan 1955 ve 1975 yılları arasında Ankara Radyosu'nda Türk müziğini radyo müdürlüğü yaptı biliyorsunuz. Ve o dönemde tabii repertuara altın çağını yaşatmış olan Muzaffer Ilıkan platonik derin bir aşkını anlattığı saf o güzel duyguların bir eseri olmuş. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederiz bize böyle güzel bir eser bıraktığı için. Şimdi Zeki Müren'in bir eseri. Aldattın beni seviyorum diye, kalbimi yaktın. Günahımı sen çek, mihrabımı elinle yıktın. Çılgınca severken aşkımdan nasıl da bıktın. Günahımı sen çek, mihrabımı elinle yıktın.

0: TRT Name.
1: İşte sevgili dinleyicilerimiz, akustik name programındaki özgün anlayışta işte bu güzel ruh var. Yani o birlikte müziğin o paylaşımı arkadaşlarımla beraber gördüğünüz günahımı sen çek. Onlar da sağ olsunlar. Hem böyle sazlarıyla, sesleriyle bana eşlik ettiler. Hepsi de sağ olsunlar. Şimdi Farabi ve İbn Sina gibi alim ve hekimler Hicaz makamı için derler ki Hicaz makamının ikindi vakti ve gün batarken dinlendiğinde psikolojiye çok daha iyi geldiğini ve insana tevazu, alçak gönüllülük ve sükunet güven duygusu verdiğini savunmuşlar. Ve bu çok önemli bir bilgidir. Hicaz makamımızın tam vaktidir yani şu anda. Onun için gönüllerinize şifa olsun inşallah. Evet, şimdi başka bir şarkımız Alaaddin Yavaşça, Doktor Alaaddin Yavaşça. Baki Süha Edipoğlu'nun güftesini bestelemiş. Allah rahmet eylesin Alaaddin Hocam. Beraber çok çalıştık. Doktordu biliyorsunuz kendisi. Tıp hekimiydi. Ama musiki şinaz bir gönlü ve ruhu yaratılışı olduğu için birçok besteler bıraktı geride. Ne kadar güzel. Bizler de bunları icra etmek düşer. Şimdi efendim, başka söz söylemem aşktan yana ben. Yaralı bir kuşum, battım kana ben. Ömrümce baş koydum güzelliğine, azatsız köleyim, bil ki sana ben. Buyurun arkadaşlar.

Evet, azatsız köleyim, bil ki sana ben. Alaaddin Yavaşça, Doktor Alaaddin Yavaşça. Allah rahmet eylesin. Ne güzel eserler bırakmış bizlere. Sevgili dinleyicilerim, nasılsınız? Biz burada çok iyiyiz. Yani arkadaşlarımızla beraber bu güzel eserlere can vermenin, ruh vermenin, ses vermenin güzelliğini gerçekten paylaşıyoruz sizlerle. Ama sizlerin tabii ki bütün duygularınıza çabamız tercüman olmak. En güzel şekildeki duygularınıza. Zaten bizim müzikimizin en önemli özelliklerinden biri o güzel duygulara tercüman olup onları besliyor. Kötü duyguları beslemiyoruz, biz güzel duyguları besliyoruz. Şimdi yine aynı güzellikte bir şarkı, Muzaffer Yıkar demiştik biliyorsunuz. Radyoda da müdürlük yapan inanılmaz bestekarımız. Yine onun Kürdili Cazkar makamındaki bir şarkısıyla devam edelim. Mustafa'dan bir şey rica edelim. Olur mu Mustafa'cığım, veritim Burakcığım'dan? Girizgah onlar yapsın, olur mu arkadaşlar? Biz de şarkımıza girelim. Gel sen bize akşam yine mehtap görünsün. Dök bağrıma zülfün, gece meltemle sürünsün. Kalbim yine aşkınla taşıp şevke bürünsün. Dök bağrıma zülfün, gece meltemle sürünsün.

0: TRTname.
1: Sevgili TRTname dinleyicilerimiz, evet biz Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz. Akustik Name programımızdan ben Bahadır Özşen ve çok değerli kıymetli arkadaşlarımla beraber. Şimdi bir sürpriz yapalım dedik sizlere. Biraz da böyle o bilinen Anadolu'muzun sevilen türkülerinden, böyle kulaklarınızda pelesenk olan, herkeste bir anısı olan o türkülerimiz var ya, o güzel duyguları çağrıştıran öyle bir türkümüz var. Şimdi bu türkü işte gidiyorum Çeşmi Siyahım, Aşık Mahzunu Şerif'in. Efendim eser aslında Aşık Mahzunu Şerif'in ikinci evli olan İtalyan asıllı Sovina, ama Suna demişler ona. Hanım ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmaları ve Suna Hanım'ın evi terk etmesi üzerine bu aylık acısıyla yazdığı rivayet ediliyor bu şarkı, bu türküyü. Olsun, biz yine bunu bilelim ama gırtlak kanseriyle mücadele eden ve çok sevdiği komşusuyla yakın olan Afe Ana için yazılmış bir ağıt olduğu da söyleniyor. Efendim ama hepimiz bu türküyü çok seviyoruz ve biliyoruz. Hadi sizler için biz seslendiriyoruz. Buyurun, sizleri dinlemek, o güzel duygularınıza hitap etmek kalıyor.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, türkülerimiz de ne kadar güzel değil mi? Evet Mahsun-u Şerif'in bu ayağıma cennet sıralansa da diyor. Hem müthiş sözleri var hem de çok güzel böyle melodilerle bestelemiş türküyü. Evet, şimdi son zamanların çok tabii bir Neşet fulyası var biliyorsunuz. Neşet Ertaş. Bozkır'ın tezenesi diyorlar ya, Bozkır'ın tezenesi. Müthiş bir eseri var. Ama bu eseri aynı zamanda benim edindiğim bilgiye göre Kırşehir yöresinde derlenip icra edilen bu eser, bu biliyorsunuz derlenme bir eser, bu Neşet'in eseri değil. Bir bu eseri bizim Sivas Şarkışlalı Aşık Agahi'ye ait olan tasavvufi bir eser olduğu söyleniyor ve mecazi bir aşkı değil, kulun Allah'a ulaşma çabasını ve manevi uyanışı anlatan derin bir tasavvufi hikayesi anlatıyor aslında. Ki gerçekten ben de hep de bu türküyü çok severim ve okurken de hep o itibarla okurum. Radyolarınızın sesini açın, bu güzel türküye kulak verin. Aslında hepiniz biliyorsunuz. Şimdi evet bu türkü diyeceksiniz. Sürpriz olsun o zaman. Başlayalım türkümüze.

Evet, TRT Name'nin kadim dinleyicileri. Ben Bahadır Özüşen ve sevgili arkadaşlarımla beraber Akustik Name programından sizlere sesleniyoruz. Evet, türkülerimizi sizler için çaldık. Beğenmişsinizdir umarım. Şimdi hepinizin sevdiği özel bir şarkı var. Fehmi Tokay'ın Bayati makamındaki Rüştü Şardır'a ait sözleri güftesiyle "Benzemez kimse sana tavrına hayran olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım" demiş. Güftekar aslında Rüştü Şardır Türk kültür hayatında derin izler bırakmış çok yönlü bir şairimiz, yazarımız, bestecimiz, eğitimci ve siyasetçimiz biliyorsunuz. Belediye başkan yardımcılığı ve milletvekilliği yapmış aynı zamanda. Bu arada bu eserin müzik dünyasında Rüştü Şardır'ın bu güftesini aslında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed yazılmış bir naat-ı şerif, peygamberimizi öven bir şiir uyarlandığı yaygın görüşü var. Biz de bu görüşü benimsiyoruz. Her ne ithaf ederseniz o güzellik, o güzellik gelir bize de. Biz de o şiarla bu şarkıyı sizlere armağan ediyoruz efendim. Hadi buyurun arkadaşlar. Bayati bir şöyle bir teslim çalalım mı arkadaşlar, olur mu? Hadi buyurun.

Diyor ki rahmetli, bu bizim kent müziğimiz, bizim kimliğimiz. Çok kıymetli bir müziğimiz var. Hem terapi yönü var, hem şifa yönü var. Makamlarımız, bin bir çeşit makamlar, hepsi ayrı bir hastalığa iyi geliyor. Bunlar çok özel bir durum ve buna sahip çıkılası. Sizler de alkışlarınızla, takibinizle ve sevginizle benimsemenize sahip çıkmanız gerekiyor. Evet, güzel bir şarkıya geldik. Karciğer makamında bestesi Celal Abacı, sözleri Ali Uludağ. Celal Abacı Ali Uludağ'ın birçok eserinde yapmış. Benim gibi ben de çok sevdiğim bir abim Ali Uludağ. Ondan da hem güftekar, şair. Ben de birçok eserini besteledim. Güftesini daha doğrusu. Celal Abacı çok güzel bir Karciğer makamında eser yapmış. Buradan selam olsun ikisine de. Hadi bakalım eseri bir seslendirelim. Dinleyicilerimiz dinlesinler bu güzel eseri.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, artık böyle zamanımız çok azaldı. Biz Tüznak makamına geçiyoruz. Uzun zamandır belki dinlemediğiniz bir makamdır ama çok keyifli bir makamdır. Klarnetçi İbrahim Efendi. Geç de alamı firakın canıma, gel benim ahu bakışlım yanıma demiş. Ama çok enteresan bir melodisi vardır bu şarkının. Böyle biz de birazcık böyle otantik, böyle akustik yapacağız. Çok keyifli bir şarkıdır. Dinlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Efendim, yalnız tabii klarnetçi İbrahim Efendi çok önemli bir bestekar. Batı enstrümanı olan klarneti Türk müziğinin ses sistemine ve tonlarına uydurarak klarneti Türk musikisine kazandıran bir bestekarımızdır. Haydi efendim, beraber bu şarkıyı söylüyoruz. Sizler de güzelce dinliyorsunuz.

geldik artık programımızın sonuna. Programımızın yapımcısı Aslı Boler'di. Cihan Yurdakul'du efendim bu güzel tomaserlik masasında. Ve sazlarımızı size tekrar takdim etmek istiyorum. Efendim, sazlarımız kemanda Ertuğrul Erhan'dı, kanunda Cemil Atikoğlu'ydu, klarnette Halil Kabacı'ydı, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Yusuf Alperen Akbulut ve ritim sazda Burak Coşkuner'di. Ben udumla nacizane ve sesimle sunumumla sizlere bu akşamınızın güzelliğine ve bu vaktinizde eşlik etmeye çalıştım. Hepinizi çok seviyoruz. Akustiknameden hepinize selamlar, sevgiler. Tekrar buluşmak ümidiyle diyoruz. Müzikle kalın, hoşça kalın diyoruz efendim.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günde musikimizin usta seslerinden sevilen şarkılarla yine sizlerle birlikteyiz değerli dostlar. Bugün de Geçmiş Zaman Olur Ki programında maziden günümüze uzanan harika bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugün yayınımıza Rast makamında eserlerle başlıyoruz. Büyük Tamburi Osman Bey'in Rast eserinde Orhan Saygıcı'yı ağırlıyoruz. Bin can ile sevdim seni, lütfeyle şad et bendeni. Sensin mürüvvet madeni, lütfeyle şad et bendeni.

0: TRT Name.
1: Bir bakış baktın, kalbimi yaktın. Sevim Tuna'dan dinlediğimiz Cevat Ultanır'ın bu rast şarkısıyla efendim Yeşilçam'ın o anılarla dolu günlerine bir selam göndermiş olduk, öyle değil mi? Bu nostalji kokan dakikalardan sonra yine çok özel bir şarkıyla devam ediyoruz yayınımıza. Ali Şen Ozan'ın güftesi Tevfik Baykar'a imzalı rast şarkısında Serdar Kaşıkçıları dinliyoruz. Gittin yolları yakın sanarak, hasretin zehrine her an yanarak, gözlerim enginden seni anarak, günlerce yolunu bekleyeceğim.

Ayşegül Duruka'nın 1999 tarihli Sevgim İçin albümünden unutulmaz bir dramalı Hasan Hasküler şarkısı dinledik. Bu güzel şarkıyla günümüz daha da renklendi efendim. Zannediyoruz günün ilerleyen dakikalarına artık daha da hazırız. Şimdi ise ritmimizi birazcık düşürüyoruz ve çok özlediğimiz bir ses, Türk müziğine şarkılarıyla, icrasıyla damga vuran bir sanatkara kulak veriyoruz. Müzeyyen Senar, Selahattin Erköse'nin güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait Buselik şarkısıyla konuğumuz oluyor. Rüzgar kırdı dalımı, ellerin günahı ne? Ben yitirdim yolumu, yolların günahı ne?

İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçılarından Serap Kuzey, Mustafa Seyran'ın Buselik şarkısıyla bizlere seslendi. Bir akşam son defa seni görmeden, dediler göç etti sevgilin neden? Evet kıymetli dinleyenlerimiz, ruhumuza dokunan, günümüzü aydınlatan seslerle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi sırayı bir Saadettin Kaynak şarkısı alıyor. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Nihavend şarkıyı Nazan Sıvacı icrasıyla dinliyoruz. Menekşelendi sular, sular menekşelendi. Esmer gözlü akşamı dinledim yine sensiz. Leylak pırıltılarla bahçeler gölgelendi. İnledi yine bülbül, olmazmış gül dikensiz.

Beste ve güftesi Gündoğdu Duran'a ait Nihavend makamındaki şarkıyı Samime Sanay'dan dinledik. Efendim bu şarkıyla 1993 yılına uzanmış olduk. Samime Sanay'ın Ben Sana Mecburum isimli albümünden bir kayıttı sizlerle paylaştığımız. 90'lı yıllar rüzgarı geçmiş zaman olur ki programında devam ediyor. Şimdi ise bir Ziya Taşkent şarkısında Yüksel Uzel'e kulak veriyoruz. Güftesi Sadık Atay imzalı Nihavend şarkıda sanatçımız bize şöyle sesleniyor. Artık beni sevmiyorsan, bitti her şey git diyorsan, neden ıslak o gözlerin? Gözler yalan söylemez ki.

Bilge Özge'nin Güftesi Şafak Atayman'a ait Niyavend şarkısını Gönül Yazar seslendirdi. Sanatçının 1993 yılında yayınlanan Kırmızı Gül'ün Alı Var albümünden bir eserdi bu eser. Efendim, 90'lı yılların ardından günümüze uzanıyoruz ve şimdi bir Yusuf Nalkesen şarkısına kulak veriyoruz. Melahat Gülses'in 2008 yılında yayınlanan Beyaz Köpükler albümünden bir eser. Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Sensiz hayatım olur kış, canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen.

Güftesi Sevim Yücel tarafından kaleme alınan Kürzi makamındaki Saadettin Öktenay şarkısını sanatçılarımız Ertan Ersoylu ve Mediha Şen Sancakoğlu beraberce seslendirdiler. Biliyorsunuz her programımızda sizin için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine özel bir paylaşım yapacağız sizlerle. Bu defa dünya edebiyatından bir yazar, Alman Johann Wolfgang von Goethe'nin bir sözünü paylaşacağız. Sözleriniz yürekten gelmedikçe hiçbir zaman iki kalbi birleştiremezsiniz demiş Alman yazar. Evet efendim, Alman edebiyatında da alimler çağı denilen ikinci altın çağa dahil edilen değerli yazarın bu sözlerine istinaden biz de şunu söylemek istiyoruz. Belki de bu tespit sadece sözler için de geçerli olmasa gerek. Aslında tüm duygular, insana dair tüm güzellikler öylesine içten olmalı ki zaten her neyse karşı tarafa sunulan, belki bir iltifat, belki bir duygu, belki bir gülücük, inanın sahte ya da suni olduğu zaten belli oluyor. O yüzden gerçek olabilmek, içimizdeki tüm güzellikleri en saf haliyle sunabilmektir esas olan diyoruz ve inşallah her daim bu güzelliklerle, içtenliklerle yol alabiliriz. Sevgili dinleyicilerimiz, yayınımıza Osman Babuşçu'nun Kürdeli Yücezker makamındaki şarkısıyla devam ediyoruz. Zekai Tunca'nın 2011 yılında yayınlanan Aşka Zamanım Yok, Aşk Olsun isimli albümünden kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Her gün alevlenen bu aşkımızı bir sen, bir ben, bir Allah bilir.

Sevgili TRTname dostları, kıymetli sanatçımız Vedat Çetinkaya bizlerle birlikteydi. Sanatçının bestelemiş olduğu güftesi Necla Ünan'a ait Kürdilici Asker eseri dinledik. Güneşi geceme misafir ettim. Bu sevilen şarkıyı sanatçı 2010 yılında seslendirmiş, aynı zamanda 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar isimli albümünde de bu güzel eserine yer vermişti sanatçımız. Evet, birlikteliğimiz en özel eserlerle devam ederken şimdi yolculuğumuzda Muayyer Kürdi makamındaki şarkılar bizlere eşlik edecek. Nostaljik bir paylaşımla sürdürüyoruz programımızı. Yusuf Nalkesi'nin sevilen ve unutulmaz eserini Behiye Aksoy yorumuyla sunuyoruz sizlere. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin artık, sen çok bekleyeceksin.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz, Sevim Süer, Akın Özkan'ın güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkısıyla seslendi bizlere. Ben ne yaza hasretim, ne bahara düşkünüm. Evet, şimdi 1990'lı yılların ortalarına uzanıyoruz ve Ankara Radyosu prodüksiyonu olan Ah Bu Şarkılar isimli derleme albümden bir Şekip Ayhan Özışık şarkısı dinliyoruz. Sanatçımız Emel Sayın seslendiriyor. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti.

Nesne Sipahi Çağlayan gibi sesiyle serinletti yürekleri. Yine bir Şekip Ayhan Özışık şarkısı dinledik. Evet efendim, birlikteliğimize şimdi İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Neşe Öztaş'la devam ediyoruz. Sanatçımız Amir Ateş'in güftesi Melek Hiç'e ait Muayyer Kürdi şarkısıyla konuğumuz oluyor. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

Sitem dolu bir kalpten dökülen namelerin tasviriydi adeta bu Necdet Tokatlıoğlu şarkısı. Kıymetli sanatçımız Turgay Kızıltuğ seslendirdi. Birlikteliğimize yine çok sevilen şarkılarla devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. Şimdi bir Alişen Ozan şarkısı var sırada. Güftesi Ayten Uğur Alp'e ait olan Muayyer Kürdi makamındaki şarkıyı Yavuz Karabulut seslendiriyor. Hasreti yıllara sor, ırağı yollara sor, beni ellere sorma, o mahzun kullara sor.

0: TRT Name.
1: Unutulmaz bir Yıldırım Gürses şarkısında sevgili sanatçımız Mehmet Özkaya bizlerle birlikteydi. Gelmez o günler, dönmez o günler, mazide kaldı hep. Efendim, mazi

nefis güzelliklerle yad etmeye devam ediyoruz. Zaman zaman 60'lı 70'li yılların unutulmaz eserleriyle sizlere seslenirken bazen de günümüzün altyapılarıyla ve düzenlemeleriyle hazırlanmış nostaljik şarkıları sizlerle paylaşıyoruz. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sırada bir Selahattin Pınar eseri var. Biraz ritmimizi düşüreceğiz. Ve güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait Hicaz makamındaki şarkıda kıymetli sanatçımız Medya Şen Sancakoğlu'nu dinleyeceğiz. Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize, neden başınızı öne eğdiniz?

Yağmur gibi dök sevgini bu akşam. Aşk bağımda adın kalsın bir ömür. Defalarca öp ki beni bu akşam. Dudağımda tadın kalsın bir ömür. Tatlı tatlı yağ da kalbim ıslansın. Öyle tatlı yağ ki aşka inansın. Lezzetini ballar bile kıskansın. Dudağımda tadın kalsın bir ömür. Ekmeğimsin, suyumsun aşk yolunda. Can bulurum nefesinde, kokunda. Zehir olsan, ölüm olsa sonunda. Dudağımda tadın kalsın bir ömür. Tek sen varsın, benim elde gözüm yok. Boş hayalde ateşim.

0: yok, közüm yok. Son sözündür, daha da bir sözüm yok. Dudağımda tadın kalsın bir ömür. Kıymetli dinleyicilerimiz, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün yine çok sevgili teknik yapımcılarımızdan Nihat Tuna'nın dizeleriyle seslendik sizlere. İnşallah gününüzü bu özel dizelerle daha da anlamlı kılabilmişizdir. Sevgili Nihat Tuna'ya da paylaşım için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz ve günümüzü sizlerden gelen güzel dileklerle, bu harika paylaşımlarla, anlamlı dizelerle devam ettiriyoruz. İnşallah günün ilerleyen saatleri içinde enerjinizi bu vesileyle yükseltebiliyoruzdur. Evet, şimdi gelin harika bir şarkıya daha kulak verelim ve nostaljik yolculuğumuza Yaşar Özel'le devam edelim. Sanatçımız Saadettin Öktenay'ın güftesi Hikmet Münir Evcioğlu'na ait Hicaz şarkısıyla konuğumuz oluyor. Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın, istemedin ki?
1: Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bildin? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyenlerimiz, programımızın son çeyreği içerisindeyiz. Şimdi yine bizleri maziye götürecek harika bir sanatçıya kulak vereceğiz. Ela Altın bizlerle Yusuf Nalkesen'in unutulmaz şarkısını seslendirecek sanatçımız. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz, hep el ele vererek hayaller kurduğumuz, kimi üzgün, kimi gün neşeyle dolduğumuz o ağacın altını şimdi anıyor musun?

Sanatçımız Hamiye Turan, Hicaz makamında bir saadetin kaynak klasiğiyle bize seslendi. Yollarına gül döktüm, gelir de geçer diye. Evet, yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına gelirken, şimdi 2011 yılında Radyo Dairesi Başkanlığı tarafından Kulakların Çınlasın ismi

Çiçek Gülten'e ait Hicaz makamındaki şarkıyı değerli sanatçımız Nazan Sıvacı seslendiriyor. Özlerim ben seni seninle bile, husat mı, hasret mi adını sen koy. Aşkınla yakıp da düşürdün dile, sevgimi, nefret mi adını sen koy.

Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Muzaffer İlkar'ın güftesi Şemsi Belli'ye ait Hicaz şarkısını geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan Hüner Coşkun Er'in yorumuyla sunduk sizlere. Sanatçının 1997 yılında yayınlanan Sevemem isimli albümünden bir kayıt paylaştık ve bu güzel Hicaz eserle de bir yayının sonuna geldik değerli dostlar. Biliyorsunuz biz her sabah bu mikrofonda en güzel şarkılarla gününüzü renklendirmeye gayret ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sağlık, mutluluk, afiyet dileklerimizi sunuyoruz.